0: Evet, işte kalıcı bu eser diyorsun ya, bu. İşte bu yani.
1: Peki Aykut abi, biraz özel bir soru soracağım ama.
0: Elbette.
1: Ya bizim gözümüzde tabii Aykut Kuşkaya, yani bizim gözümüzdeki konumu belli. Yani yapmak istediğin şeyleri tam yapabildin mi şimdiye kadar?
0: Çok özel oldu ya.
1: Evet.
0: Çok biraz, memnun oldum tanıştığımıza Fatih Bey. Ya şöyle, insanız ya birader. Hepimizin içerisinde tabii bir ukdeler kalıyor. Yani kim diyebilir ki Allah aşkına? Yani Allah'ın elçileri dememiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dememiş. Yani ben tamamım. Evet işte budur hepsini. Ne yaptım falan. Öyle bir şey yok. Söz konusu bir de sanat, sanatçı falan olunca biz zaten arayan insanlarız.
1: Evet.
0: Şeyden hoşlanmam mesela, var böyle sanatçılar hani tırnak içinde bana göre. Yani mesela bir şey yapıyor, tutuyor. Tuttum abicim, devam. Artık kaç sene giderse, nereden ne gelirse filan. Öyle bir şey değil sanat ya.
1: Evet.
0: Sanat bir yolculuk, ciddi bir yolculuk, ciddi bir macera, serüven, içe dönük özel bir durum yani. İşte bu ne kadar hakikaten samimiyse, dürüstse o kadar da bir kitlesi oluyor ve kalıcı oluyor eserler. Fakat bir arayış meselesi. Yani ben buldum, o zaman buradan tutturayım gideyim diye öyle bir şey olmaz. O yüzden böyle olmasaydı zaten asırlardır bunca şairler söz yazmazdı. Bunca müzisyenler güzel nameler bırakmazlardı. Yani kalpten name ya.
1: Evet. Gerçek

Merhaba sevgili kayıthane izleyicileri. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pirit, piyanoda ben Tulio Tırpan. Bugün bir programda daha beraberiz. Açılışta Alegre Correa'nın Pescador Balıkçı isimli bir parçasını seslendirdik. Eski bir dostumuz, çok çok iyi bir besteci. Brezilyalı. Güney Brezilya'dan, Porto Alegre'den, Mutluluk Limanı. Daha çok beyaz Brezilyalıların yaşadığı bir bölge diye aklımda kalmış İtalyan ve Arap mültecilerin. O yüzden de işte bu çaldığımız müzik bayon ve bayon ritmi de büyük ihtimalle zaten Araplardan Brezilyalılara gelmiş bir hediye. İşte dünya böyle bir kültür bulamacı. Biz de bunun bir yerinden tutmaya çalışıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz.

0: Evet, bir Brezilya yöresinden bir türküyle programımıza devam ettik. Forrozinho. Şimdi niye bugün bu kadar Brezilya bölgesinden, Güney Amerika'dan müzikler çalıyoruz? Çünkü konuğumuz bu müziklerin çok meraklısı, duayeni, aynı zamanda mutfakta da çok usta bir isim. Birçoğunuzun tanıdığı, bildiği bir isim. Sen anons et. Eylem. Kim geliyor?
1: Ayhan Sicimoğlu.
0: Ayhan Sicimoğlu.

0: Merhaba sevgili izleyiciler. Yanımızda Türkiye'deki Latin müziğinin temsilcisi diyebileceğim, bize bu müziği daha yakından tanıtan, sevdiren çok çok sevgili abimiz diyebilirim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ayhan Sicimoğlu var. Bizde tabii Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Mieka? Mayke, pardon Mayke. Trompette de Küba'dan Mayke ile programı bugün beraber yapacağız. Besame Muço ile açtık programımızı. Daha sonra Kisas Kisas'la devam edeceğiz. Ayhan abi, nasıl başladı Latin müziği maceran?
1: Ben ilk Volkan'ın mesleğindeydim. Davulcuydum yani. Ama lise
0: Evet.
1: yıllarında. Ben bir perküsyon çalmazdım. Sonra ne zaman ki İngiltere'ye okula gittiğim zaman orada böyle tesadüfen Güney Amerika'da arkadaşlarım oldu.
0: Evet.
1: Yani o okul arkadaşlarım. Bir sanat okuluna gittim. Fotoğraf film okuluna gittim. Orada da bir Venezuela'dan şuradan burada arkadaşlarım, Panama'dan arkadaşlarım oldu. Onların müziğine falan bakınca biri bana dedi ki hiç unutmuyorum. Skin on skin dedi. Ne demek? Deri deri üstüne. Öyle çalınır perküsyon dedi. Sopa işi başka iş dedi. Ama dedi
0: Enstrümana değeceksin yani.
1: derin
0: Evet.
1: deriye değecek dedi. Falan. Ay ya vay Allah dedi. Verife bakar mısın falan. Hoşuma gitti deri deri üstüne. Skin on skin. Piel sur piel. Deri deri üstüne. Ulan nasıl yapacağız nasıl yapacağız? Ben başta ufak ufak çalışmaya ama tekniğim pek iyi değil. Sonra Roma'ya taşınınca orada pat diye bu işin göz bebeğine düştüm. Çünkü bütün müzisyenlerin yani dünya çapındaki müzisyenlerin o zamanlar Roma'da şeydi, İtalya. Hatta biraz seninle mi konuşuyorduk? El Negro
0: Bravo, ben de
1: Hernandez
0: onu diyecektim.
1: falan.
0: O da evet,
1: Onun hep
0: İtalya'dan.
1: İtalya'da vardı. Niye? İtalya hem böyle biraz Avrupa içinde ama Avrupa dışında biraz rahat bir hayat. Günlük güneşlik, bilhassa güney tarafı Roma kısım falan. Ve her tarafa uçaklar,
0: Ulaşmak kolay, evet.
1: film için ayrı. Onun için güzel bir şey. Ev. Müzisyen için. İşte onun için bütün Latin müzisyenleri Roma'da yaşarlar, yaşamışlardır bir şekilde.
0: Evet, doğru. Sadece Latin de değil, Trilok Kurtu'nun da ilk
1: Tabii ki,
0: durağı
1: tabii.
0: İtalya dediğiniz gibi,
1: Trilok
0: evet.
1: Kurtu gibi. Orada böyle pat diye böyle bir gruba dahil oldum. Hasbelkader. Latin Amerika'da. Sonra bana Johnny Rodriguez Jr. diye bir Amerikalı, çok tuhaf bir şekilde bana bu işi tekniğini ilk öğreten Johnny Rodriguez varmış.
0: Amerikalılar her yerden
1: Evet abi.
0: çıkarlar bir
1: Bakın
0: şekilde, evet.
1: Johnny Rodriguez'in de ama soyadı bak soyadı Amerikalı ama İspanyol
0: Anladım.
1: köklü.
0: İspanyol kökenli,
1: Elvis
0: evet.
1: Presley'in babası Elvis Presley'in şarkılarını yazarmış.
0: Hadi bakalım.
1: Babası.
0: Evet.
1: Bu ikinci jenerasyon
0: Evet, evet,
1: falan.
0: evet.
1: Onunla arkadaş oldum. Sen dedim yanlış çalıyorsun bazı şeyleri falan dedi. Ah ma dedim. Otur bakalım yanıma falan dedi. Ve
0: Bir başladı macera diyorsun.
1: Başladı bana öğretmeye şeyi, tekniklerini. Sonra Carl Pater diye gene Amerikalı siyahi, kocaman bir adam böyle Carl Pater. Sen tanırsın kapıda.
0: Ya.
1: Beraber çaldık Türkiye'ye davet ettim. Kolları bacağım kadardır. Ölçmüştüm elinde şöyle. Bir adam böyle bu.

0: Konga'nın derisini patlattı. İmkansızdır onun derisi. Patlatmak.
1: Yani evet şimdi gözüm
0: önüne içine geçti. İçine geçti eli.
1: Evet. Bu Luna Park'larda vardır ya yumruk atarsın.
0: ondan da biraz şey aldı ama tabii onun kolları onun vuruşu gibi yani hiç ona mikrofon falan koymazdı evet. Yani o çalardı hı-hı. Yanımda. Yanımda ama şey gibi.
1: Makine gibi lokomotif.
0: Of. Ondan da onu aynı grupta çaldık hı-hı. yıllarca. Öyle koptu gitti. Ve işin içine daldıkça, dinledikçe bir yani perküs ya yani bir ritimci olarak onların ritimlerin
1: anladım.
0: Giriftliği yani 2/4'lük de bunlar 8 sayılı uzun
1: doğru
0: ritimler.
1: Doğru söylüyorsunuz evet.
0: Volkan işi çok iyi bilir. Yani evet. Başka bir dünya o.
1: Yepyeni bir
0: perküsyonda.
1: Dünya. Perküsyonda. Biraz daha dalalım o zaman bu dünyalara isterseniz.
0: Biraz daha dalalım baba.
1: Ve kisas kisasla programımıza devam edelim. Çok
0: aynen.
1: Teşekkürler Ayhan abi.
0: Hastasıyız.

0: Ayhan abi, çok güzel bir programın sonuna geldik. Maalesef seyircilerimize veda etmek durumundayız ama programı kapatmadan bir şey merak ediyorum. Biz niye bu kadar Latin müziği niye bu kadar seviyoruz?
1: Şimdi senin
0: Hemen kıpır kıpır oynamaya başlarız
1: parçan
0: yani.
1: çok güzel olmuş. Tebrik ederim
0: Çok
1: bir.
0: sağ ol, teşekkürler.
1: İkincisi de esas bu müziğin bilimsel adı Afro-Cuban North American'dır. Yani ne müziği çalıyorsunuz derse Afro-Cuban North American. Afro-Kuban Kuzey Amerikan. Ne demek? İçerisinde Afro var. Neden Afro var? Çünkü Endülüs ve Arap ilişkisinden dolayı da bir olay var içerisinde. Yani bu müziğin geldiği yer Küba'ya, Güney İspanya'dan,
0: İyi,
1: Endülüs'te.
0: evet
1: Endülüs
0: doğru.
1: de Arabistan aslında, yani Kuzey Afrikalı. Onun
0: Bravo.
1: için içerisinde gazeller, o pregon denir. İçinde gazeller var, böyle nameler var. Bizdeki aaa falan
0: O
1: var.
0: sesin de güzelmiş ama
1: Makamlar var
0: yani.
1: evvelallah. Makamlar var içerisinde. İçinde makam var. Onun içerisine Afrika'nın daha derinliğinden ritimler var. Onun üstüne dondurmanın da şeyinde kaymağı
0: Kaymağı.
1: Amerikan caz var.
0: Of.
1: Afro-Cuban North
0: Bir ben yokum
1: America.
0: yani.
1: Yani ya çaldın
0: Ben
1: ya.
0: de varım
1: Çaldın ya. Çaldın ya fıstık gibi. Onun
0: pardon.
1: için biz bir Türk insanı Latin müziği dinlerken kulağında ulan ben bunu biliyorum ya. Ben bunu nereden bir falan deyince aslında bizim makamlar var içerisinde.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Yani
0: Vallahi iyi ki sen de varsın Ayhan abi. Yani hem bizi bu kadar aydınlattığın için çok teşekkürler. Hem de sağ olasın.
1: estağfurullah.
0: Geldin, bize şeref verdin. Harika çaldık birlikte ve şimdi de Kiensera isimli parçayla
1: Aa
0: bitiriyoruz değil
1: evet.
0: mi programı? Çok
1: Final mi?
0: teşekkürler.
1: Final mi
0: Evet,
1: olacak?
0: maalesef
1: Aa.
0: final yapıyoruz.
1: O da güzel
0: Davulda
1: isim.
0: Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit, perküsyonlarda Ayhan
1: Evet, ben tanıtayım istiyorsan.
0: ve
1: Michael Brina Ultra. Küba'dan.
0: Küba'dan.
1: Michael
0: Harika.
1: Brina Ultra. Nefesli adam. Hem nefesi iyi döktürür hem de sesi iyidir.
0: Çok teşekkürler. Ben de Turi Tırpan. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

bizim için büyük şey ifade ediyor sokakta çalmak. Yani farklı bir hissiyat, farklı bir derinlik oluyor. İnsanlarla iletişimde oluyoruz. Sürekli bir şeyler isteyenler, bir şeyler söyleyenler, bir duygu paylaşımı vesaire. Büyük bir aşkla yapmaya çalışıyoruz yani, öyle söyleyeyim.

Çocukluğumdan beri gitar ve bağlama çalıyorum. Dede sazı çalıyorum aynı zamanda. Dedem de bağlama çalıyordu. Aynı zamanda ben aşçıyım. Çocukluğumdan beri baba mesleği, aşçılık var. Aşçılıkla müzik hep beraber yan yana gitti. İkisi de benim için büyük bir aşktı. Sokakta çok çaldık yıllarca. Çocukluğumdan beri kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz.

Taylan Yıldırım ben. 15 yaşında başladım müziğe. 22 yaşındayım. 7 yıldır uğraşıyorum. Gitarla başladım. Rock, blues tarzlarda. Soner hocamdır. Şu an daha çok kemençeyle uğraşıyorum.

0: Annem Sivaslı, babam Trabzonlu. Abim işin bağlama tarafına sarıldı. Ben biraz daha Karadeniz'de kaldım diyelim. Kemençe'ye devam ediyorum.
1: Sonra onu birleştirdik.

Uzun yıllardır gitar, piyano ve yan flüt çalıyorum. Aynı zamanda yaklaşık bir 4-5 senedir ses mühendisliği yapıyorum. Bu konuda çok keyif alıyorum. Bu inanılmaz bir his gerçekten. Ama tabii ki ilk başladığım enstrüman olarak gitarın bende yeri çok farklı. Ancak piyano özelinde düşündüğümüz zaman o da bambaşka bir konumda. Ama öncelikli tercihim her zaman gitar olur.

Annede de babada da nota bilgisi var, kulak var diyelim. Kardeşime de bana da bu geçmiş. İkimiz de çocukluğumuzda başladık müzik yapmaya zaten. Kardeşim Taylan da çocukluğundan beri müziğe eğilimi vardı. Hem vokal olarak hem enstrüman olarak. O da bağlama, kemençe, gitar çaldı benimle beraber. Ben kemençe hariç diğerlerini ben de çaldım. Çocukluğumuzdan beri sürekli bir müzik paylaşımı var. Ve beraber yaşıyoruz. Ufak bir stüdyomuz var. Aynı zamanda lokantada çalışıyoruz. Kendi lokantamızda.

Abimle müzik yapmak çok sıcak bir his. Çünkü ev ortamındayız. Bazen hiç beklemediğimiz anda bile çok yaratıcı şeyler çıkabiliyor. Mutluyum bundan.

Çocukluğumda çok farklı müzikler de dinledim. Yani o kadar evrensel oldum ki müzik dinleme konusunda. Çok değiş de dinledim, değiş çaldım, türküler çaldım. Ama önce rock'la başlamıştım. Müzik hayatıma yani böyle girişim Anadolu rock'la. Cem Karaca, Barış Manço'yla oldu. Ondan sonra biraz daha Cem Karaca, Barış Manço'yu dinleyince tabii ki doğal olarak Türkiye'de kayıyorsun. Çünkü onlar da eski türküleri alıp yeni versiyonlarını yapıyorlardı. Yıllarca onu yaptılar.

Bu ekiple müzik yapıyor olmak gerçekten inanılmaz bir şey. Lise yıllarından beri birlikte müzik yapıyoruz. Sahneler aldık, sokakta çaldık. Özellikle sokakta çaldığımız dönemde gerçekten böyle hem ihtiyaç için çaldık, bir dönem ihtiyaç için çaldıktan sonra o kadar keyifli bir şeye dönüştü ki artık keyif için çalmaya başladık ve o noktada gerçekten muazzam şeyler yaşattı bize.

Gün boyu yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Abim de ben de. Hatta çoğu zaman günü bölüşüyoruz gibi oluyor. Ama akşam eve gelip sazları elimize aldığımızda bayağı bir rahat.

ilk sokakta çalmaya başladığımızda açıkçası böyle bir tık garip hissettirmişti. Ancak sonrasında inanılmaz keyif almaya başladık. Yani çok standart bir şey gibi. Bizim sokaktan yürürken bir anda çıkartıp çalmaya başlıyoruz gibi bir duruma dönüştü. O gerçekten muazzamdı.

asıl enstrümanım bateri ama vurmalı çalgıların hepsini çalıyorum aslında. Ritim aleti bence çok önemli bir alet. Yani orkestranın çaldığın ekibin tamamen ritmi ona ait. Yani bence aslında her şey, bütün altyapısı oraya bağlı.

Sokakta çalmakla sahnede çalmak arasında şöyle bir fark var. Sahnede çok daha işte kendini duyabiliyorsun, ekip arkadaşlarını duyabiliyorsun. Özellikle sana özel bir şeyler hazırlanıyor. Ama sahnede öyle değil, yan yanasın. Hani öyle çok bir şey yapmana gerek yok. Yan yanasın ve direkt onu duyuyorsun. Böyle dirsek temas çalıyorsun. Harika mıyız gerçekten? O çok farklı.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Selahattin Alpay. Dayanır mı, dayanır mı, canına kıyanır mı, canına kıyanlar mı? Ve Hamdi Erol'un sunduğu Türkü Deryası Güler Duman'ı ağırlıyor.
1: Vay bu ne sitemdir, kimedir nazın? Bir haykırsa...
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: hocalarından gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir. Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene. Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda. Makedonya Üsküp'teyiz. Üsküp'ten merhabalar.

0: Geleneksel müziğin, Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugünkü rotamız Makedonya Üsküp. Ata topraklarımızdayız. Ve geleneksel musiki üzerine çalışmalar yapan çok kıymetli Elena Hanım'la birlikteyiz. Efendim programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır gerçekten güzel, önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Konserler, programlar, müzik çalışmalarınızdan.
1: Uzun zaman geleneksel müzikle başlayıp sonra başka bir müzikle bir fusion olarak çalışıyorum ama genellikle geleneksel müzikle uğraşıyorum. Sadece Makedonya toprağımdan değil, bütün Balkan ülkelerinden özellikle Türk müziği çok severim yani sonra Yunan, Bosna bilmiyorum ya bütün bölgeden müzik söylüyorum ve aynı zamanda Erişte

0: Araştırmacıyım. Hem belgesel şekilde olarak bu araştırmaya
1: Evet.
0: getiriyorum.
1: Akademik tarafımız da var yani,
0: Evet,
1: akademik tarafı,
0: yani
1: evet.
0: sadece bir şarkı bulup da söyleyip değil, yani onun tam derine girmemiz lazım. Yani
1: Hikayesi nasıl yazılmış, hangi olaylardan olmuş
0: köklere
1: araştırıyorsunuz,
0: daha derin ve
1: köklere.
0: derin, yani
1: Evet.
0: bir deniz, büyük bir deniz var aslında.
1: Evet.
0: Büyük bir macera yaşamak. Onun için bir çok kıymetli, ben çok mutluyum çünkü bayağı insanlarla tanışıyorum. Yaşlılardan, onlardan böyle şey mübadele eden yaşlılarla konuşurken çok zevk alıyorum. Aynı zamanda bir büyük bir hayatımdan parça, yani onları bana destek, hayatım destek gibi
1: Evet.
0: hissediyorum. Yani büyük
1: Oralardan
0: bir aile gibi
1: eserler
0: hissediyorum.
1: de alıyor musunuz onlardan? Mesela
0: Çok,
1: Türkiye'de
0: evet.
1: biliyorsunuz derleme deriz biz.
0: Derleme
1: Sanatkarlarımız,
0: yapıyorum. Doğru.
1: ustalarımız
0: Doğru.
1: köylere gider, kasabalara gider. Oralarda okunan türküleri kazandırırlar bizim müziğimize. Siz de öyle yapıyor musunuz?
0: Yapıyorum. Özellikle Türkiye'de, bütün Türkiye'de çok araştırma yaptım.
1: Evet.
0: Şimdi Makedonya bölgesinde Yörüklerle yeni bir albüm çıkacak benim.
1: Evet.
0: Yaptığım araştırma
1: Yörüklerle.
0: Yörüklerle.
1: Evet. Balkan müziğinde katılır mısınız bilmiyorum. Ben şunu çok hissediyorum. Yani böyle bir hüzünlü, duygusal bir şarkı bile söylesek içinde bir coşku mutlaka var.
0: Evet.
1: Yani Balkanlar demek coşku demek aynı zamanda. Öyle değil mi? Ne dersiniz?
0: Coşku. Hüzünlü coşku
1: Hüzünlü
0: diyebilirim.
1: coşku. Evet, çok enteresan oldu. Yani benim çok ilgimi çekmiştir. Kederli, yani bizim üzüleceğimiz bir şarkıda bile içinde mutlaka bir coşku görürsünüz,
0: Evet.
1: yaşarsınız bunu.
0: Evet.
1: Peki, güzel bir eser daha rica etsek sizden. Birinci eserimiz çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerli sanatkar arkadaşlarımız, zaten Balkanların müzisyenleri hiç konuşmaya gerek yok. Muhteşem.
0: Evet.
1: Yani bir kere hiç bilmedikleri bir şarkıyı bile hemen sizinle beraber bir provada çalabilirler. Hangi eserimiz var sırada?
0: Şimdi sırada Oro diye bir eser. Onun gerçek ismi Koga Kyodish Momezavoda,
1: Evet.
0: Makedon sözlerine. Ve aynı zamanda bir Sefart Yahudilerden sözleri Ladino dilde
1: Evet.
0: söylüyorum. Bir karışık şarkı oluyor.
1: Evet. Makedonya bölgesine ait değil mi şarkınız?
0: Evet.
1: Peki, buyurun.

0: Elena Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce sohbetini yapmıştık. İşte duygusal şarkılarda bile bir coşku var diye. Eğer yanılmıyorsam sizde bir düğün şarkısı, aslında düğün bahseden bir eser okudunuz. Dinlediğimizde çok duygusal bir şarkı ama düğün bahsediyor, öyle değil mi?
1: Yani aslında iki hikaye var.
0: Evet.
1: Çünkü hem Sefarad'dan, Marokko'dan
0: Evet.
1: kaynak var. Onun düğün şarkısı aslında
0: Evet.
1: Scalerica de Oro gerçek
0: Evet.
1: şarkı ve o anlatıyor bir merdiven, altından merdiven ve
0: Evet.
1: yeni bir gelin geçer o merdivende.
0: Evet.
1: Ve bildiğimiz gibi düğün hem hüzünlü hem neşeli
0: Evet.
1: bir
0: Yani
1: duygu var.
0: gelin evden
1: Dediğin
0: ayrılırken üzünlü olur
1: evet.
0: ya biraz, herhalde onu anlatıyor
1: Ve
0: galiba.
1: doğru
0: Evet.
1: evet yani yeni gelin çıkacak o altın merdivenden ve diğer hikaye Makedon
0: Evet.
1: türküsü Ege bölgesinden Selanik bölgesinden
0: Evet.
1: o da şey anlatıyor delikanlı kıza diyor ne zaman gideceksin su almaya beni de çağır ben seni yardım edeceğim su beni
0: Evet. Centilmen
1: taşınacağım
0: bir delikanlı yani.
1: ve evet öyle bir şey
0: Evet.
1: yani.
0: Gerçekten hangi türküyü dinlesek? İşte Balkanlardan bir eser okudunuz. Düğünü anlatıyor, aşkı anlatıyor, sevgiyi anlatıyor. Aynı şekilde bizim Neşet Ertaş üstadımız, efendim, aşkı nasıl güzel anlatıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla derken. Aslında o kadar güzel bir dil var ki, farklı farklı dillerde de söylense duygu aynı.
1: Evet.
0: Yani dinlediğinizde değil mi o duyguyu alıyorsunuz. İşte o yüzden biz de ekibimizle birlikte bu geleneksel müziğin peşine düştük. İşte bu duyguyu, bu sevgiyi yüzyıllara, bin yıllara sari, yani devam eden, hiç eskimeden. Mesela bir eski şarkı diyoruz, geleneksel müzik diyoruz. Bin kere söylemişizdir. Ben mesela 2000-3000 kere söylediğim türküler var ama sıkılmadan söylerseniz insanlar da sıkılmadan dinler. O yüzden var olsun geleneksel musikimiz, müziğimiz diyoruz. Peki
1: En önemli o duyguyu getirmek tekrar ve tekrar. O
0: Evet.
1: duygusuz
0: Çünkü
1: kalmaması.
0: saf, gerçek
1: Evet.
0: duygular işlendiği için
1: Evet.
0: hem sözlere hem müziğe, işte yüzyıllar geçse de eskimiyor, öyle değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Peki bir iki eserde ben seslendirsem olur mu acaba?
1: Tabii ki.
0: Rumeli
1: Seve seve.
0: bölgesine ait, yine güzel, bizim sizin de çok iyi bildiğinize inandığım iki eseri arka arkaya inşallah okuyacağız potpourri şeklinde.
1: Benim sevdiğim
0: Evet.
1: türkü
0: Evet,
1: okuyacaksınız.
0: evet.

Üsküp'te bize anlatan, bize ait şarkılar, türküler söyledik. Geleneksel müziğin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: dalında sarı, turuncu renk, içinde dilim dilim lezzet. Sofralarda bereket. Topraktan doğar, güneşle coşar, bahçelerden taşar. Emeğin adı enerji kaynağı. Portakal, mandalina, limon, greyfurt. Mis gibi kokar, şifa katar. Bağışıklığı güçlendirir, insana ferahlık verir. Yerli üretim, evrensel tüketim. Doğru beslenme için iyi seçim. Vücuda sağlık, sıhhat ve afiyet. Ülkeye, çiftçiye ve üreticiye destek. Durma, bol bol narenciye tüket. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
1: Müzik burada. Eğlence burada. Coşku burada. Birbirinden güzel ezgileri ve

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan'cığım.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

Dijital bağımlılık, sosyal yaşamın önündeki en büyük engeldir. Hayat ekranlarda değil, tam karşınızdadır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bakmayın öyle nazlı nazlı durdu ona. O küçük gövdesinden öyle güçlü sesler yayıyor ki dünyaya, adeta tüm çalgılara meydan okuyor. Adı aslında kemençedir onun. Ama Karadeniz kemençesiyle karıştırılmamak için klasik kemençe adıyla anılıyor. Yaylı çalgıların en güçlü ve en duygusal seslerinden biri olan klasik kemençe, 3 ya da 4 telli kullanılır ve perdesiz bir çalgıdır. Armuda benzeyen ahşap gövdesinin boyu 40 santim, en ise 14 santimdir. Tekne, sap, göğüs, klavye, burgu ve yaydan oluşur. Klasik Türk müziğinin çalınması en zor çalgılarından biri olarak bilinir. Perdesiz bir çalgı olması onun icrasını zorlaştırır. Çünkü diğer yaylı çalgılar tellerin üstüne basılarak çalınırken, klasik kemençede notalar tellerin tırnakla yandan hafifçe itilmesiyle elde edilir. Bu teknik nedeniyle tırnak kemençesi adıyla da anılır. Bazı kaynaklara göre eski Türklerin geleneksel çalgısı iklı, kemençenin atası olarak kabul edilir. Ancak Bizans İmparatorluğu'nda çalınan iki telli kemençeler de bilinmektedir. Yani kemençenin geçmişi bin yıllar öncesine uzanır. Klasik kemençe 18. yüzyılın sonuna kadar eğlence müziklerinin en sevilen çalgısıydı. Daha çok saz müziği icra edilen kahvehanelerde köçekçe, tavşanca gibi oyun havalarında kullanılırdı. Bilinen en eski kemençe virtüözü 19. yüzyılda Sultan II. Mahmut döneminde yaşamış Tahir Ağa'dır. Ancak kemençeyi bugünkü eşsiz konumuna Vasili Bey ile dönemin en önemli müzik dahisi olarak kabul edilen Tamburi Cemil Bey getirmiştir. 1934 yılında bir başka müzik dehası olan Saadettin Arel ise kemençeye 4. teli eklemiş ve 1970'li yıllardan itibaren konservatuvarlarda 4 telli kemençe eğitimi de verilmeye başlanmıştır. İhsan Özgen, Aslıhan Özel, Derya Türkan başta olmak üzere sayısız kemençe ustası da bu nazlı sazın yeteneklerini dünyaya duyurmuştur. İstanbul kemençesi, tırnak kemençe, Osmanlı kemençesi, Armudi kemençe gibi adlarla dünyada ünlenen klasik kemençe, hangi adla anılırsa anılsın, kalbinizde hissettiğiniz her duygunun karşılığıdır.

0: Selahattin Alpay. Dayanır mı, dayanır mı, canına kıyanır mı, canına kıyanlar mı? Ve Hamdi Erol'un sunduğu Türkü Deryası Güler Duman'ı ağırlıyor.
1: Vay bu ne sitemdir, kimedir nazın? Bir haykırsa...
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: dinleyicilerinden gelen ve seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinlenme duru bir sesin var.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Selahattin Alpay. Dayanır mı, dayanır mı, canına kıyanır mı, canına kıyanır mı? Ve Hamdi Erol'un sunduğu Türkü Deryası Güler Duman'ı ağırlıyor.
1: Vay bu ne sitemdir, kimedir nazın? Bir haykırsa...
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmet

0: Selahattin Alpay. Dayanır mı, dayanır mı, canına kıyanır mı, canına kıyanlar mı? Ve Hamdiye Erol'un sunduğu Türkü Deryası Güler Duman'ı ağırlıyor.
1: Vay bu ne sitemdir, kimedir nazın? Bir haykırsa...
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: sevilen bir isim ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Açsam gitsem bu şehirden
0: bir gün ansızca. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

Zamane canlı yayınla yarın TRT Müzik'te. Müzik burada. Eğlence burada. Coşku burada. Birbirinden güzel ezgileri ve

de çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum. Doğukan Polat.

0: Babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Öyle kulağım bilmiyorum. Hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdiğim
1: nar tanesi güzellerin içinde de. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Müzik Sayfası ekibi usta sanatçılar Mazhar Alanson ve Fatih Erkoç'la TRT Müziğin sevilen programı Mazhar Alanson ile'nin çekimlerinde bir araya geldi.
1: Program geçen program 2 ödül aldık müzik programı olarak.
0: Semih Cenk, Orhan Gencebay'dan aldığı tavsiyeleri anlattı.
2: Çok güzel öğütler verdi, çok güzel şeyler anlattı. Şarkıları nasıl yazdığını, gençlik zamanlarını, müziğe nasıl başladığını.
0: Zeynep Avcı, Almanya'da katıldığı ses yarışmasında neden Yalan şarkısını seslendirdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yalan şarkısı da o dönem benim sahnede çok keyifle söylediğim ama herkesin böyle çok bilmediği bir şarkıydı.
0: Alişan, kimin tavsiyesi üzerine yeni bir şarkı hazırlamaya karar verdi?
4: Şarkıyı oku, sana çok yakışacak. Ve çok güzel olacak dedi. Onu dinledim. Şarkı çok güzel bir şarkı.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

Müzik Sayfası ekibi TRT Müziğin sevilen programı Mazhar Alanson ile'nin çekimlerinde usta sanatçılar Mazhar Alanson ve Fatih Erkoç'la bir araya geldi.

0: Mazhar Alanson ve Fatih Erkoç'la gerçekleştirdiğimiz sohbette ilk olarak Türk müzik tarihinde bir efsane olan MFE grubunu konuşarak başlıyoruz.
1: Rahmetli Özkan, biz Fuat'la yani müzik konusunda bir konuda şeydir, o da çok titizdir. Ben biraz daha tabii kalsın isterim. Veya şu bu, yani yapıştırıcıydı Özkan bizim aramızda. Şimdi Fuat'tan daha çok birbirimizi arıyoruz. Fakat Özkan'ın eksikliği çok hissettiriyor kendini.

0: Sohbette MFÖ'den bahsetmeye devam ederken Fatih Erkoç, geçtiğimiz yıllarda grup üyelerinden Fuat Güner'le yaşadığı bir anısını bizlerle paylaşıyor.
1: Fuat bir teklifle geldiydi bir ara bana. Kaç sene oldu. Beraber bir şey yapalım. Yapalım abi. Çünkü çalıp söylemekten çok keyif alıyor. Hepimiz öyleyiz ama şartlar prova yapalım hemen. Başlayalım şu şarkı. Abi dedim biz bir hani duyuralım. Bir iş teklifi gelirse o zaman prova yaparız hemen.
2: Evet, erteleyicidir o.
1: Ondan sonra yani boşuna prova yapmıyorum. O prova da herhalde eğlenecekti. O proje olmadı tabii. Bir rakam çıktı. Organizatörler iki sanatçısın, onun için rakam çıkıyor tabii yukarı. Yani ben haklı çıktım. Prova yapsaydık sadece provayla kalmış olacaktı.
0: İki usta isimle röportajımıza devam ederken Mazhar Alanson, müzik yolculuğu sayesinde tasavvufla ilgilenmeye başladığını söylüyor.
2: Müziğin peşinden koşarken o tasavvufla ilgilenmeye başladım. Oradaki biz Batı kültürüyle yetiştik. Oradaki makamları, şeyleri, melodileri dinleyerek, oradaki sözlerden de olsun, tabii ki elbet ki faydası oldu yani.
3: Batağa düşmüş eşek, çırpındıkça batar da batar bu aşk.

0: budur neden?
1: Fatih Erkoç uzun yıllar Norveç'te yaşamış bir isim. Bizde usta müzisyene yurt dışında edindiği tecrübelerin sanatına olan etkilerini soruyoruz.
2: Demin Masar'la da sohbet ederken dile getirdim. Orada benim birlikte çalıştığım müzisyenler hep farklı ülkelerden olan müzisyenlerdi işte. Macarı vardı, Norveçlisi vardı, Almanı vardı, İtalyan vardı. Dolayısıyla onların kültürlerini birlikte harmanlamak sana bir zenginlik katıyor. Yani ben o tecrübelerime baktığımda bugün Türkiye'de sahne aldığımdaki benim sahne anlayışım oraya bağlı. Oradan aldığım şeyler beni halka gösteriyor.

0: Usta ikiliyle gerçekleştirdiğimiz bu özel sohbetin sonunda TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Mazhar Alanson'la programına değiniyoruz. Mazhar Alanson bu sezon programında daha genç isimleri konuk ettiğini söylüyor.
1: Program, geçen program 2 ödül aldık müzik programı olarak. Oğlum yapımcıydı o zaman. Şimdi bütün en baba isimleri çağırdık. Bu seferki programda da kendi belli müşterileri olan, Türkiye çapında belki tanımayıp sosyal medyada çok dinlenen şarkıları, hatta çok güzel mesleklerinden vazgeçip müziği tercih eden sanatçı arkadaşlarımızı çağırmayı uygun buldum. Daha geniş kitlelere ulaşsın diye. Çok hoş geçiyor. Çok ben de yeni şeyler öğreniyorum.
0: Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turunda ilk durağımız Kıbrıs'ta sahne almaya hazırlanan Alişan'ın yanı oluyor. Sevilen isim yeğeninin tavsiyesiyle sürpriz bir şarkı yayınlayacağını söylüyor.
2: Sürpriz bir şarkı aldım. Allah'ın izniyle bir Mayıs ayının herhalde ilk haftası ya da ikinci haftası bayrama kadar yetiştireceğim. Yeğenimin bana özellikle, eş hanımın bana özellikle amca bu şarkıyı oku, sana çok yakışacak ve çok güzel olacak dedi. Onu dinledim. Şarkı çok güzel bir şarkı. Ama kimin şarkısı olduğunu ve hangi şarkı olduğunu söylemeyeceğim şimdi.
0: Basınla sohbetini tamamlayan Alişan, Kıbrıslı hayranları için hazırladığı şarkıları seslendirmek üzere sahneye çıkıyor.

0: Objektiflerimizi İstanbul'da özel bir davete katılan APO'ya çeviriyoruz. Sevilen şarkıcı yeni bir albüm hazırlığında olduğunu anlatıyor.
1: Şarkı yapıyorum, şarkılar, yeni albüm yapıyorum. Ondan sonra yani aynı şeyler. Şarkı, türkü tarzı.
0: Haberturuna Semih Cenk'in yeni albümü Karışık Kaset 2'nin lansman konseriyle devam ediyoruz. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Semih Cenk, konser öncesi Orhan Gencebay'la buluştuğunu dile getiriyor.
2: Ya Orhan Baba'yla oturup sohbet etmek bile benim için çok büyük bir gururdu. Kendisi bir tarih yani sonuçta. Bize çok güzel öğütler verdi, çok güzel şeyler anlattı. Şarkıları nasıl yazdığını, gençlik zamanlarını, müziğe nasıl başladığını, ben çok mutlu oldum. Orhan Baba'ya da buradan tekrar saygılar, sevgiler.
0: Basınla sohbetine devam eden başarılı şarkıcı, albümde yer alan Üzülmedim Ki şarkısını seslendirmenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu ifade ediyor.
2: Bütün şarkılarımız aynı şekilde beni etkiliyor. Ama şöyle söyleyebilirim, hani biraz daha ekstrem olarak yorumladığım şarkı Üzülmedim Ki oldu. Azer Baba'nın hani çok tabii kendine has bir okuma tarzı vardır. Onu birazcık şey yapmak, pekiştirmek farklı oldu benim için.
0: Semih Cenk'in ardından bu özel geceye katılan Doğukan Manço'nun yanındayız. Sevilen isim yakın zamanda yeni bir cover parça yayınlayacağını müjdeliyor.
3: Çok yakın zamanda bir cover'ım geliyor. Hatta dün gece saat 3'e kadar da onun üzerinde çalışmam devam ediyordu. Sürpriz birkaç isimle görüşeceğim yakın zaman içerisinde. Onlardan ses rengi uyuşanla okeyleştiğim anda herhalde 1-2'ye kadar. Güzel bir sürpriz bekliyorum.
0: Ekin Uzunlar da geceye katılan isimler arasındaydı. Karadeniz müziğinin sevilen ismi gelecek dönem projelerinden bahsediyor.
4: Biz de şimdi iki tane şarkı çıkartacağız. Bitirdik. Bir hareketli bir slow. Yaza giriyoruz ufakta. Şimdi bir ay sonra slow'u çıkartacağım. Yazında hareketliyi çıkartacağım. Turneler başladı ufak ufak. Artık Türkiye'nin hemen hemen her yerine gideceğiz. Avrupa. Tekrardan kıta değiştireceğiz. İşte Amerika konserleri olacak. Dediğim gibi biz yaz geldi, festivaller geldi.
0: Semih Cenk'in gerçekleştireceği konser öncesinde son olarak Sinan Akçıl'la birlikteyiz. Başarılı popçu, milli takım için hazırladığı marşı Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim ettiğini söylüyor.
5: Yani ben yaptım, gururla yaptım, federasyona teslim ettim. Gerisi artık onlarda, yayınlama planı, yayınlama zamanı onlara ait.
0: Konser saati geliyor ve Semih Cenk dinleyicileri için sahnedeki yerini alıyor.

0: Haber turumuzun son durağında gerçekleştireceği senfoni konserinin provaları sırasında kameralar karşısına geçen Kenan Doğulu var. Sevilen şarkıcı, 88 kişilik dev bir kadroyla senfonik bir konser hazırlığında olduğunu anlatıyor.
1: Infinity'nin provaları için buluşmuş bulunmaktayız. 88 kişilik müthiş bir orkestra eşliğinde şarkılarının hiç duyulmamış hallerini hazırlıyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Umarım konser de çok güzel geçecek.

takar mal. Müzik Sayfası ekibi Almanya'da katıldığı yarışma programında büyük ses getiren Zeynep Avcı ile bir araya geldi ve merak edilenleri sordu.

0: Zeynep Avcı ile sohbetimize sevilen ismin şarkı üretim sürecini konuşarak başlıyoruz.
1: Şarkılarımı üretirken aslında tamamıyla o anki hissiyatıma güvenerek, o anki duygusal anlamda hangi moddaysam ona göre yazıyorum. Hangi şarkıyı hangi dönemde çıkaracağımla ilgili hiçbir planım olmuyor açıkçası. Şarkılarımı ürettim, yaklaşık bir 40'a yakın şarkım birikti. Bunları böyle dönem dönem gelişen o anki moduma göre, o aile yaşadığıma göre veya Türkiye'de neler yaşıyoruz, dünyada neler yaşıyoruz ona göre içlerinden bir tane seçip böyle şimdi bu şarkıyı çıkarabilirim diye yol alıyorum diyebilirim.
2: Bari onduran suçum.

0: Sevilen şarkıcı, Almanya'da doğup büyümüş bir isim. Peki iki ülkenin kültürüne de hakim olmak Zeynep Avcı'nın müziğine ne gibi katkılar sağladı?
1: Çok da güzel artıları var benim için. Çünkü Almanya'da büyümüş olmamın inanılmaz bir disiplin ve inanılmaz bir organizeye sahip olduğumu söyleyebilirim. Türkiye'deki insanlar da bunun biraz eksik olduğunu hissediyorum. Ama Türkiye'deki insanların da sıcakkanlılığı, tamamıyla böyle hiç yoktan iş üretebilmemiz, hiçbir şeye hayır demememiz. Bunların ikisini birleştirdiğimiz zaman artık ikisini güzel yoğurup güzel şeyler yapabiliyorum.

0: Zeynep Avcı, Almanya'da yayınlanan ses yarışmasında Yalan şarkısını seslendirmişti. Biz de başarılı isme yabancı bir ülkede yayınlanan yarışmaya Türkçe bir şarkıyla katılmaya nasıl karar verdiğini sorduk.
1: Yalan şarkısı da o dönem benim sahnede çok keyifle söylediğim ama herkesin böyle çok bilmediği bir şarkıydı. Bu çok önemli değildi benim için çünkü zaten Türkçe bilmeyen insanlara söyleyeceğim için şarkının çok bir önemi yoktu açıkçası yani hangi şarkı olmasına göre. Ama tabii ki Yalan şarkısı hem batı altyapılı hem arabesk anlamında sesimi en güzel ortaya koyabileceğim kısa bir sürede çok uygun bir şarkı geldi bana. Yani hissettim o an diyebilirim.

0: Zeynep Avcı'yla sohbetimize şarkıları konuşarak devam ediyoruz. Sevilen isim Gurbet adında Almanca bir şarkı hazırladığını söylüyor.
1: Almanca bir şarkımız da bitti aslında. 3 yıl önce bitirdik. Gurbet diye bir şarkımız var. Oradaki işçi ailelerin hayatını anlatan, oradaki insanları anlatan, ne zorluklar çektiklerini anlatan bir şarkımız var. Doğru zamanı bekliyorum. O da inşallah çok yakında dinleyicilerle buluşacak. Buraya

Sohbette söz, sevilen şarkıcının son yayınladığı Müjde isimli teklisine geliyor. Zeynep Avcı, şarkının çıkış hikayesini Müzik Sayfası izleyicilerine

0: Az böyle diyeyim, bir şarkı yazayım. En azından kızlarımızın, oğullarımızın böyle annelerine sitemle söyleyecekleri artık evde kaldık, turşumuzu kurarsınız tarzında böyle esprili bir şarkı yapmak istedim.
1: Zeynep Avcı ile gerçekleştirdiğimiz sohbetin sonunda başarılı isme konserlerine nasıl hazırlandığını soruyoruz.
0: Belirli başlı bir repertuarımız var. Bunun üzerinde ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Çıktığımız mekanlarla ilgili tabii ki özel etkinliğin olup olmamasını bizim için daha tabii ki önemli. Ama mekanlarla da ilgisi var tabii ki. Batı şarkıları altyapılı mı, ağırlıklı mı olsun veya arabesk şarkıları ağırlıklı mı? Ama genel olarak bir kaba taslağımız var. Ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Ekiple birlikte yapıyoruz bunu. Tek başıma karar vermiyorum. Bu da benim için çok önemli. Çok güzel bir ekibimiz var. Orkestra şefimiz var. Birlikte oturarak karar vererek ince ilgileyip sık dokuyoruz.
1: Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için mercek altına aldık. Yeni çıkanlar listemize Yalan isimli şarkısını yayınlayan Gökhan Türkmen'le başlıyoruz. Sevilen isim, sözleri Ozan Turgut'a, müziği ise kendisine ait olan yeni teklisini makaralı kamera kullanarak kliplendirdi. Yalan.

Zerrin Özer yeni şarkısı Geliyorlar Gidiyorlar'la listemizdeki yerini alıyor. Başarılı sanatçı, aranjesini Mustafa Arapoğlu'nun üstlendiği yeni teklisini yapay zeka desteğiyle hazırlanan video klibi eşliğinde dinleyicileriyle buluşturdu.

0: önce biliyorlar.
1: Listemizin son durağındaki isim Karışık Kaset 2 albümünü yayınlayan Semih Cenk oluyor. Başarılı isim 7 şarkıdan oluşan albümdeki parçaların 6'sını canlı performans klipleriyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Ölüm.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla barit.

Ben Tunç Kerem Yalaz, 10 yaşındayım. Bateri çalıyorum. 5. sınıfa geçtim. Müzikle uğraşmam küçükken başladı. 3 yaşındayken piyano kursuna yazdırılmıştım. O piyano kursundan sonra müzik yapmaya başladım. Tabletten programlar indirerek oradan müzik yapmaya başladım. Hazır mıyız?

Müzik benim hayatımda çok büyük bir anlam taşıyor. Bir sürü müzik aleti çalmak istiyorum ama bateri benim ana enstrümanım.

0: Ailemde müzikle ilgilenen hiç kimse yok ama müzik kulağı olan var. Babamda müzik kulağı var.
1: Hangi müziği açalım?
0: Vallahi ben her şeyi çalarım.
1: Açıyorum.
0: Tamam. Ben mesela bir şeyi yapamadığımda bir ritmi falan filan onu bana yardım ediyor. Yani yapmam açısından yardım ediyor. Ailem beni müziğe yönlendirdiler. Mesela işte sen çok büyük bir baterist olacaksın. Ben sana inanıyorum gibi destek cümleleri kullanıyorlar. Bandırma'da yaşamak güzel bir duygu. Güzel bir şey. Ben beğeniyorum. Orada bateri çalan çok olmadığı için ve çok grupta olmadığı için benim orada olmak ve orada bateri çalmam beni çok mutlu ediyor. Çok değerli hissettiriyor.

0: Hocam Feyyaz Çakmak'tan şu an ders alıyorum. Haftanın belirli günleri buluşuyoruz. Orada stüdyoda bateri çalışıyoruz.
1: Çünkü rolla başlayıp ne yapacağız? Roldan sonra pres koyacağız. Ama rolu nasıl başlayacağız? Önce piyano, değil mi? Ufak ufak. Ondan sonra daha sert, yani daha

0: Forte'ye doğru gideceğiz. Buyur.
1: Çok güzel. Daha yüksel, yüksel, yüksel, yüksel, yüksel, yüksel, yüksel. Evet, fren, fren, gel oğlum. Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk.

boş vakitlerimde ailemle vakit geçiriyorum. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Bateri çalıyorum. Ya bateri benim hayatım açıkçası. Çok seviyorum çalmayı. O yüzden bateri olmadan duramıyorum yani. Bateriden ayrı maksimum 1-2 saat dururum. Bateri olmadan yaşayamam. Bateri olmasın. Ben tabletimden yine bateri uygulamayı indirip çalarım. Konsere çıkınca bir sürü kişinin beni alkışlaması beni çok gururlandırıyor, çok mutlu hissettiriyor. Tekrar konser verme isteği oluyor bende. Benim Yunus diye bir arkadaşım var. Onun da grubumuz var. Grubun adını Yunus buldu. Bir gece düşünüyordum. Düşündüm ama isim bulamadım. Dedim ki saçmalık nasıl olur diye. Sonra anlaştık ve doğruladık. Saçmalık ismi bu şekilde ortaya çıktı. Ama grubumuz 2 kişi. Üye bulamıyoruz yani. Çünkü Bandırma'da çok üye yok. Yani bizim yaşımızda istiyoruz genellikle. Bulamadığımız için şu an 2 kişiyiz.

Balıkesir Büyükşehir Konservatuvarı'nda bir orkestra var. Modon Gençlik Orkestrası diye. O orkestrada çalıyorum. O orkestranın şefi Umut Ayral beni bu konuda destekleyenlerden biri. Bütün hocalarımı şu ana kadar seviyorum. O grupla yine konserler veriyoruz. Benim hayalim müzisyen olmak. Bir sürü sanatçının grubun arkasında çalmak benim en büyük hayallerimden biri. Ve yurt dışında ünlü bir baterist olarak Türkiye'yi temsil etmek istiyorum.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden...

uygulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Elinize gönlünüze sağlık arkadaşlar. Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Yine Serkan Çağrı sahnesinde müzik dolu bir gün yaşayacağız. Bugün pek çok şarkıyı elimizden geldiğince en güzel şekilde yorumlamaya çalışacağız. Tabii ki bizler müziğin tercümanlarıyız, müziğin yorumcularıyız. Bazen kendi duygularımızın da içinde olduğu, kendimizi de anlatan pek çok melodiyi seslendirmeye çalışıyoruz. Enstrümanlarımızın sesiyle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Umarız ki bugün de öyle güzel bir gün olacak. Şimdi sırada sevgili Göksel Baktagir'in çok sevilen bir şarkısı var. Onunla devam ediyoruz. Tek kelime bir söz diyoruz. Buyurun arkadaşlar.

Gönlünüze sağlık arkadaşlar, elinize sağlık. Efendim, yine sırada bekleyen muhteşem şarkılarımızla sevgili Ecata geliyor ve devam ediyoruz.

0: Bu parça coşkulu ve hüzünlü ikisi bir arada. Alican hoş geldin bu arada. Seni görmek gerçekten bize hepimize iyi geldi. Stüdyomuza da senin enerjin geldi bir anda.
1: Eyvallah abi, ne mutlu bana.
0: Şimdi bir tane enstrümantal daha çalıp Ece'yi dinlendirelim. Kimse etmem şikayet diyelim mi? Hadi buyurun.

Elinize sağlık arkadaşlar. Devam edelim. Sıradaki şarkımız şimdi Namussuz Akşamlar diyoruz. Buyurun.

0: Bravo, bravo. Bir alkış ister Ece Hanım'a. Lütfen artık bir alkış yapalım.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de
0: Artık.
1: sizleri alkışlıyorum. Harikasınız.
0: Ececiğim, bu saçlarını niye değiştirdin rengini? Sarı değişik bir etki veriyordu sana.
1: Ya seviyordum ama çok zor.
0: Bu
1: Sarı
0: yani bu da yakıştı,
1: saç.
0: ayrı konu da.
1: Biraz böyle gitsin. Arada değişiklik iyidir bence.
0: Şimdi geçen gün sevgili izleyenlerimiz Ece ile bir programa katıldık. Bence hayatımızda unutamayacağımız çok kıymetli bir andı bizim için. Yeşilçam ustalarına saygı gecesiydi. Yeşilçam'ın büyük ustalarından Ali Takçatepe'yi anma konseriydi. Ve Ece ile ikimiz o sahnede o gece yani biz de bir nefes verdik. Her ne kadar kendisiyle hayattayken tanışamamış olsak da, o şansı elde edememiş olsak da o gecede çok kıymetli şeyler yaşandı. Sen de orada Ali Takçatepe'nin çok sevdiği bir şarkı vardı. Onu seslendirdin. Ne hissettin sen o gece?
1: Çok
0: Neydi senin
1: duygulu
0: için
1: bir
0: o gecenin anlam ve
1: geceydi.
0: önemi?
1: Çok duygulu bir geceydi. Harika bir sahnede olmak, harika müzisyenlerle böyle ülkemiz adına değerli bir sanatçı için orada
0: Evet.
1: bulunmak çok büyük bir mutluluktu.
0: Doğru. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başta tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri olduğu için. Şimdi o günleri madem böyle biraz konuştuk üzerine. Hadi oradaki çok sevilen bir müzik var. Onu çalalım. O gece de
1: Evet.
0: çalmıştık. Saffet Efendi diyelim beraber.
1: Evet, süper.
0: Buyurun.

0: Allah Allah. Bravo. Evet. Gittin mi filme? Ya filme gitti. Tamam. Çok güzel. Ya bu arada bu filmde çalan klarnetçi üstadı da anmak lazım. Çünkü Türk filmlerinin, daha doğrusu Yeşilçam'ın vazgeçilmez klarnetin sesini dinliyoruz ama kim olduğunu bilmiyoruz. O vazgeçilmez klarnetçinin adı Üstad rahmetli Saffet Gündeğer'di. Nurlar içinde yatsın, ruhuna gitsin diyelim. İsmi de Saffet, bak dikkat et. Evet, şimdi ama filmde bir de şu vardı. Aslında onu da birazcık koklatmak lazım. Şimdi yavaşlayan kısımlarda, heyecanlı, tansiyonlu kısımlarda bu çok güzel de bir de yavaşladığında nasıldı, hatırlıyor musunuz? Hatırlatalım mı, ister misiniz?
1: Abi bu böyle parçaların, yani bu Yeşilçam'da yapılan bestelerin gerçekten sihirli melodileri var. Yani slow yapıyorsun, hüzünleniyor.
0: Evet,
1: hareketli
0: doğru.
1: Çalıyorsun, mutlu ediyor. Aslında çok hani iyi. Çok zor bir şey bu beste yaparken.
0: Beste yaparken evet. Çok zor. Doğru söylüyorsun. Bir Hababam Sınıfı müziği örneği mesela.
1: Mesela aynen.
0: Yıllarca.
1: Ki biz bu Yeşilçam'ın projesinde çalışırken ben hani hiç böyle olduğunu düşünmemiştim. Gerçekten konçerto tadında yani besteler.
0: Bir de klarnetli versiyonunun şöyle bir şeyi var. Yavaşlatalım birazcık.
1: Girişi olan değil mi?
0: Tabii. Petlerle gel bak bana.

0: Serhan'ın da hoşuna gitti bu arada. Ececiğim biz Yeşilçam'ı böyle bayağı bir canlandırdık.
1: Çok güzel oldu, çok keyif aldım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Gel bakalım. Şimdi sırada iki tane yine çok güzel şarkımız var. Bu sefer türkülere yolculuk yapacağız.
1: Evet.
0: İki tane ülkemizin en güzel coğrafyalarına ait kültürüyle, müziğiyle, yemeğiyle, insanıyla zengin bölgesine gidelim. Doğuya doğru bir uzanalım şöyle. Antep'in kalesini yapalım, etek sarı diyelim.
1: Diyelim.
0: İçinden ne geliyorsa.
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Evet, gönlünüze sağlık arkadaşlar. Yani elimizden geldiğince çok çeşitliliğe bürünmeye çalışıyoruz. Şimdi programın akışına bakıyorum. Nasıl başladık, nereye
1: Nasıl
0: geldik diye.
1: bitti?
0: Evet, türkülerimize her hafta elimizden geldiğince yer açmaya çalışıyoruz. Çünkü hep söylüyoruz, bizim gerçek hafızamız türkülerde. Yani milli müziğimizin asla kaybolmaması için ve unutulmaması için, değerinin anlaşılması için hepimizin misyonu bu. Her programda olabildiğince, elimizden geldiğince ve doğru ifade edebildiğimizce söylemeye, çalmaya devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenlerimiz, bugünkü programın sonuna geldik. Umarız sizler de bizler kadar keyif almışsınızdır. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Buradan Anteplilere selam ve saygılarımızı da göndererek Antep'in kalesi diyoruz.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular. Bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Elaz'ın Harput musikisini ilk kez duyduğumda tamamen büyülenmiştim. Sanat ve halk müziğinin unsurlarını, makamların zenginliğini, keman ve grnati gibi enstrümanları, edebi sözleri bir araya getirerek tamamen kendine özgü bir ses yaratıyor. Ondan sonra Elaz'a gitmem gerektiğini anladım ve bugün sonunda bu gerçekleşiyor. Araştırmacı, keman sanatçısı ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsü Başı Topluluğu şefi olan Kenan Çimtay ve topluluk müzisyenleriyle harpuk musikisi çalarak Kürsü Başı Meşk toplantılarının zengin ruhunu canlandırabileceğim için çok heyecanlıyım.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Kubus Balım. Teşekkür ederiz.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum ve uzun zamandır Elazığ'ın müzik kültürü ve özellikle harput musikisi merak ediyorum. O yüzden aranızda bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kenan Çintay, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu'nun şefliğini şu an yürütüyorum. Yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarımızla çok güzel harput eserleri icra ediliyor. Tabii ki bu klasik koro olduğu için klasik konserlerimiz de oluyor. Ama kendi yörenizi de mutlaka yılda en az 5-6 kez hem il dışı konserlerde hem de il içi konserlerde harput musikisiyle o şeyi, yapıyı devam ettiriyoruz. Koromuz yaklaşık bir 30 kişiye yakın bir ekip halinde sazlar ve sesler.
0: Çok memnun oldum.
1: Bizler de.
0: Harput musikisinden bahsettiğimizde neden bahsediyoruz? Nasıl bir şey?
1: Evet. Harput musikisi aslında çok zor bir musiki. Şöyle, klasik Türk müziği makamsal sistemini içinde barındıran bir musiki. Yani makamlara dayalı bir musiki olduğu için tam harp musikisi diyemiyoruz. Harp müziği kategorisinde değerlendirmiyoruz. Klasik tabii ki o yönü var ama klasik musikiye daha fazla yakın olduğu için biraz tabii ki zor bir musiki diyebiliriz harput musikisi için ama bir o kadar da zevkli bir musiki.
0: O zaman sohbetimizi devam ettirmeden bir örnek
1: Biz
0: dinleyebilir
1: iki
0: miyim?
1: eser, evet, iki
0: Hatta
1: eser
0: sizi
1: rica
0: eşlik
1: ederim. Evet.
0: etsem
1: Tabii
0: olur
1: ki
0: mu?
1: buyurun,
0: İzninizle.
1: lütfen zevkle, zevkle buyurun. İlk eserimiz Hüseyin Türküsü. Ondan bir örnek vereceğiz. Onu çalacağız. Hüseyin Türküsü'nü Leyla Hanım okuyacak, şeyi de Ahçık Türküsü'nü de Yalçın Bey bağlamasını yapacak.
0: Harika.
1: Buyurun.

0: Ellerinize ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Çok
1: sizin
0: güzel
1: oldu. Sağlık.
0: Sizin repertuarınızı biraz sormak istiyorum. Sizin çaldığınız eserlerin ne var, neyden ibaret Harput Müzikisi repertuarı?
1: Klasik Türk müziği içerisinde çeşitli olarak onu barındıran bir yapı taşıyor Harput Müzikisi. Makamsal sistemi içerisinde çok fazla barındırıyor. Yani mesela Hüseyin'i, Uşak, Rast, Muhayyer, efendim Hicaz, bunların değişik yapılarına olan yörenin insanı tarafından ustalıkla icra edilen şeyleri de var. Gazelleri, hoyratları, bu konuda mesela Yalçın Bey bu konuda çok çok iyi.
0: O zaman sizden bir örnek daha dinleyelim.
1: Evet, şimdi bizim el ezber dediğimiz hoyratımız var bizim. Bu çok güzel bir hoyrattır. Bu hoyratı da yine arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir
1: Bu daha çok
0: hava
1: yani
0: yönetiminiz.
1: hayratınız bizim harputumuzu. O kılmadan geçilmeyen repertuar içerisinde mutlaka her harput repertuarında el ezber mutlaka icra edilir, okunur.
0: Ben bu repertuara bayılıyorum. Acaba sizden bir örnek daha
1: Evet.
0: dinleyebilir.
1: Kara Erik Çağla diye bir türkümüz var. Onu her iki arkadaşım da birlikte icra edecekler. Şimdi buyurun, o eserinizi de icra edelim arkadaşlar. Siz de tabii eşlik ederseniz.
0: Müsaadenizle.
1: Estağfurullah.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Çok önemli bir soru sormadım henüz. Kürsü başı nedir?
1: Kürsü başı şöyle. Harput evlerinde mangalları yakarlar. Böyle bir şöyle evin odasında bir yorgan gibi bir şey var. O yorganı herkes dizlerinin üzerine çeker. O toplanan kişiler mesela o gün birinin bir sıkıntısı varsa o kürsüde o dile getirilir. Yani ya da askere gidecek olan biri varsa onun askere gidişiyle ilgili bir konu dile getirilir. Ya da evlenen bir genç varsa onların evliliğiyle ilgili
0: belli bir
1: şeyler.
0: Konu var.
1: Evet, belli bir konu var. O dertler, sıkıntılar konuşulurmuş ama şöyle orada eğer gittikleri evdeki kişi musiki şinassa, orada musiki uğraşı yapılıyorsa ya işte hadi Mehmet Efendi şu cümbüşü çıkar da şöyle birkaç tane türkü de okuyalım öyle evimize dağılalım diye bir yapı var. Bu tabi kürsübaşı ibaresi oralardan gelen bir ibare ama birebir musiki ile bağlantılı olan bir yapı değildir. Bu türküler bir saz eseri yapıtında bestelenmiş diyebilirim. Birlikte icra edilmiş, bir araya getirilmiş bu eserler. Biz bunu şimdi farklı bir perdeden çalalım. Siz de bizde eşlik ederseniz seviniriz.
0: Olurum.
1: Evet, bunu da onların çaldığı şekilde çalmaya notalarını o şekilde yazdık. O şekilde çalmaya, icra etmeye bakalım.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, senin de ellerine sağlık.
0: Benimle bu müziği, bilginizi paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Tabii ki paylaşacağız.
0: Büyük keyif bu, oldu. Çok, çok benim önemli. İçin büyük bir onur oldu.
1: Çok güzel oldu. Güzel bir program yaptığımız düşünüyorum. Sayenizde arkadaşlar.
0: Sizin sayenizde.
1: Teknik ekibin, tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Teşekkürler.
0: Bizi ağırladığınız için teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bir dahaki gelişimizde görüşmek dileğiyle.
1: Bekleriz.

0: Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

1, 2, 3, 14 efendim Züleyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuğumuzu davet etmek isterim. Konuğumuzla ilgili anlatacaklarım var. Özel bir ses. TRT Müziğin aşina olduğu, tanıdığı özel isimlerden biri. Yıldız'ı hemen kendisine bırakıyorum. Buyursunlar efendim. Leonida Timuş.

Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız değerli şefim ve çok değerli orkestra üyesi arkadaşlarım. Efendim merhabalar, bir hoş sedaya. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz ekranları başındaki çok değerli TRT müzik izleyenleri. Tabii bugün çok çok değerli bir konuğumuz var. TRT radyolarının çok değerli sesi, usta sesi, usta yorumcusu Ayşe Taş'ı davet ediyorum.

0: Ne denebilir ki?
1: Muhteşem.
2: Ben de ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü yıllar sonra bu stüdyolara tekrar bir dönüş oldu.
0: Bizim için şereftir. Çok teşekkür ediyoruz. Bir Hosseda'ya katıldığınız için. Tabii Türk müziği sevenlerin çok değerli Ayşe taşısınız. Bizim Ayşe ablamızsınız.
2: Evet,
0: sizden
2: evet,
0: çok feyiz aldık, çok dinledik. Ve şu anda ben o günlere gittim ki konuşacağız birazdan. Nasıl hayran dinledim sizi. Hemen bir tane daha okur musunuz bizler
2: tabii
0: için?
2: Tabii ki.
0: Hadi bakalım ne geliyor.
2: Ne söyleyeceğiz?
0: Keyifle o zaman dinliyoruz.
2: Nihavent okuyacağız galiba, evet. Bu Saadettin Kaynak eseriydi. Bu okuyacağımız da Saadettin Kaynak.
0: Keyifle dinliyoruz.
2: Gönül nedir bilene gönül veresim Allah gelir. Allah.

0: Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun.
1: Çok harikasınız gerçekten. Çok üstün bir yorumcusunuz benim için ve tüm müzik bilenler için, bu değişmez bir gerçek.
0: Seviyorum bu işi ben, belki onun içindir. Şu anda da aslında yani şöyle bir durum var. Sezon boyunca hiçbir şey olmadı. Sezon biterken gribe yakalandık. Evet, belki ona... belli oluyordur zaten. Efendim, kulaklarınıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.
1: Biz sizin her halinize razıyız. Biz teşekkür ediyoruz bu halinize geldiğiniz için. Buyurunuz lütfen. Ayrıca hiç de bir şey hissetmiyoruz. Ustalık böyle bir şey olsa
0: yani,
1: gerek.
0: İşte mümkün mertebe hissettirmemeye çalışıyoruz karşı tarafa.
1: Ne kadar özledik sizi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tabii seyircilerimiz, dinleyenlerimiz TRT ekranlarından sizi çok sıkça izliyorlardı. Sonra bir emeklilik dönemi yaşadınız.
0: Emeklilik olunca öyle oluyor galiba. Gözden ırak, gönülden ırak gibi bir durum galiba. Hiç gönülden... Ama yok. Yine de teşekkür ederim. Sağ olsunlar.
1: Sevenleriniz sizi kayıtlarınızda. Ah canımsınız. kayıtlardan bol bol ben de dahil olmak üzere dinliyoruz. Nasıldı şefim? Nasıl nameler? Nasıl, değil mi?
0: Markiciğim, teşekkür ederim. Sizlere de teşekkürler. Gerçekten, sağ olun.
1: Çok gerçekten sağ olun. Muhteşem. Biz sizinle tabii ki dinleyenlerimiz çok iyi biliyorlar. Başa geçmişe dönmeyeceğiz. Fakat TRT Ankara Radyosu'nda biz daha yeni mezun olmuştuk. Evet. Ve sizleri o zaman böyle titreyerek izliyorduk. İlk sizinle rahmetli Erses Hoca'nın konserinde karşılaşmıştık.
0: Allah rahmet eylesin. Ona, Ziya Taşkent'e. Kutlu Payaslı'ya çok şeyler yaptırdılar. Evet. Çok güzel şeyler yaptırdılar bize aslında hep birlikte.
1: Sizin gibi bir duayenin yanında. Lütfederseniz ben de bir tane okuyabilir miyim?
0: Lütfen öyle deme. Öyle şeyler
1: söyleme. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben utanırım öyle şeyler.
1: Hicaz Esen seslendirmek istiyorum müsaadenizle.

0: çok. Bak çok şımarırım, yapma öyle.
1: Sizin hakkınızdır.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyurun lütfen.
0: Çok mersi.
1: Ne güzel dinliyoruz. Efendim sürekli aldığımız mesajlardan Türk müziği gecesi yapalım. Tabii bu rengarenk yelpaze bir program. Her tür müzikten okuyan sanatçımıza yer veriyoruz. Ama o kadar çok Türk müziği isteği vardı ki sizinle bunu taçlandırdık. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Biz
0: aslında,
1: mestiz.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Aslında böyle olması da güzel. Tamam, ötekiler de güzel belki ama yani bir şey demiyorum ama koroların dışında bu tür şeyler okunmadığı için, söylenmediği için gençlere de sevdiremiyoruz. Biraz unutulmaya sanki yüz tutuyor gibi ama ona müsaade etmemek lazım.
1: Tabii.
0: Bunu yapabilecek en güzel kurum da burası.
1: Kesinlikle. TRT
0: yani
1: kurumumuz.
0: Bunun böyle olması lazım. Çok. Çünkü halk bekliyor bunu TRT'den. Böyle bir şey bekliyor insanlar.
1: Evet.
0: İşte böyle yapılacak yani. Ne kadar güzel işte. Kötü mü?
1: Yani, estağfurullah,
0: hani herkes
1: olur
0: Türk
1: mu?
0: Sanat müziğini böyle uyutan bir müzik gibi düşünüyor. Özellikle gençler. Sorduğunuzda hiçbir şeyi bilmiyorlar. Ama biz onlara bu şekilde sevdireceğiz işte. Biraz fantezi, biraz
1: öyle,
0: sanat
1: biraz
0: müziği.
1: Böyle,
0: böyle
1: derken
0: de, biraz gül, biraz duman. O benim işte.
1: Sevgili, değerli Avni hocamıza da ruhu şad olsun.
0: Eylesin.
1: O eserimiz bugün yok repertuarımızda ama.
0: Ne kadar romantik bir adamdı o. Ne kadar çok romantik
1: çok,
0: bir adamdı.
1: Çok da güzel eserler bıraktı. Sevgili Ayşe ablacığım, yakın zamanda biliyorsunuz yine çok önemli bir sesi kaybettik sevgili Muazzez Abacı'yı.
0: Evet, evet.
1: Ve vefatından sonra
0: mekanı
1: bana
0: cennet olsun.
1: Mekanı cennet olsun inşallah. Bana bir Muazzez Abacı ses ödülü bu yılki beni layık gördüler.
0: Çok güzel.
1: Sağ olsunlar. Bülent Ersoy hanımefendinin jüri başkanlığında bir kurulla bu ödüle layık görüldüm ben. Değerli Onur Akay Medya'ya da teşekkür ediyorum. Onun seslendirdiklerinden bir tane seslendirmek istiyorum.
0: Anmış olalım
1: müsaadenizle.
0: Kendisini. Estağfurullah.
1: Bana her şey seni hatırlatıyor.

0: Ne yapayım şimdi ben de burada böyle kaldım.
1: Bizi bitirdiniz.
0: Yok, kadar, daha bitmemişsin, daha var.
1: Ne kadar.
0: Daha bayağı bir var.
1: Ne kadar güzel. Hadi devam edelim.
0: Devam edeyim ben Zekai Tuğcay'la.

0: Başımızın tacı. Evet. Gerçekten sevgili Baki Kemancı, çok teşekkür ediyorum. Efendim, sevgili Baki'cim, programımızın ismiyle de nasıl güzel oluyor değil mi? Baki Kalan.
1: Bu kubbede
2: bir hoş seda.
1: Bir hoş sedaymış.
0: Evet efendim, Baki Kalan bu kubbede bir hoş seda bırakmaya gelmek istiyoruz evlerinize. Umuyoruz ki bunu başarıyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu harika performansınız için.
2: Bunu ben böyle sevgili paylaşmıştım zaten.
0: Öyle mi?
2: Bir hoş seda bırakacağız dedim.
0: Evet, evet, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif alıyorum bu sevgili tabii, dostlarla söylerken.
2: Bizden söylemek, halkımızdan da takdir.
0: Sizin sesinizden dinlemeyi çok sevdiğim bir türkü bu. Bir of çeksem, karşıki dağlar yıkılır.
2: Çok severim, çok severim.
0: Dinleyebilir miyiz sizden?
2: Dinleyin bakalım.
0: Ayşe Taş efendim.

0: Teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Çok güzeldi.
0: Emeklerinize
1: gerçekten
0: sağlık.
1: Gerçekten sesinize sağlık.
0: Ben
1: biz sizin o güzel yorumunuza bu gece doyamadık. Gerçekten büyük
0: çok
1: ses Ayşe Taş.
0: Herkese ayrı ayrı
1: çok
0: teşekkür ediyorum.
1: Ediyoruz.
0: Vokalist kardeşlerimiz olmak üzere bütün sazende arkadaşlarımıza.
1: Çok nezaketlisiniz.
0: Baki Kemancı'nın şahsında hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Yapımda, yönetimde, emeği geçen herkese ben teşekkür edeyim. Sen sonra yine et.
1: Çok naziksiniz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. TRT Müzik izleyenlerine neler söylemek istersiniz kapanırken
0: ya,
1: efendim?
0: Ne söyleyeyim? Bizden vazgeçmesinler derim. Türk müziğinden vazgeçmesinler derim. Çünkü onlar bizi kaliteye yönlendirecekler. Onlar bu türlü müzik yayınlarını istediği sürece siz de muhakkak yapacaksınız. Biz dışarıda elimizden geleni yapıyoruz. Siz de TRT'miz adına, kurumumuz adına gerekeni yapacağınızı ben biliyorum her zaman. Çünkü bu iş gençlerin işi artık. Sevgiyle, saygıyla kalın diyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Haftaya bir hoş sedada yeni bir konuğumuzla tekrar görüşmek üzere efendim. Yayında, yapımda bizlere emek veren değerli arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Değerli Baki Kemancı ve orkestramıza teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Turkcell'e çekiyoruz.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trend dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çek.

0: Şimdi de evleri meşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

0: gerçekten. İlan, ilan!
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlı

yıldızları, nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi, Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Değerli hocam,
1: Estağfurullah.
0: hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın Muhammed.
0: Ellerinize sağlık,
1: Var olun.
0: emeklerinize sağlık.
1: Çok sağ
0: Yani uzun
1: olasın.
0: yıllardır zaten dinliyoruz, biliyoruz.
1: Eksik olma.
0: Ülkemizdeki en önemli müzisyenlerden
1: Estağfurullah.
0: başında geliyorsunuz. Birçok kanun sanatçısının, hatta diğer enstrümanistlerin de çok örnek aldığı sanatçısınız. Çok teşekkür ediyorum programımıza
1: Ben
0: konuk
1: teşekkür ederim.
0: olduğunuz için.
1: Çok
0: Bizim
1: güzel
0: için büyük bir
1: program.
0: onur.
1: Sen, zaten programlar seninle bütünleşiyor. Böyle virtüözün virtüözite programını sunması daha da güzel.
0: Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu çaldığımız eser size ait herhalde. Biraz bahsedebilir miyiz?
1: Muhammed, bu çaldığım eser 2006'da Efsane CD'si vardı.
0: Efsane
1: Çıkarmış
0: CD'si.
1: Efsane CD'sinden. Hicaz parça bu. Hicaz sesim. O zaman bestelediğim işte aşağı yukarı 20 sene oldu. O CD'nin içerisinde zaten bir tane de Kürdü saz hamaisi de var. Güzel bir çalışma oldu. Ondan evvelki İspanyol Rüyası bir çalışma vardı. O çalışma da çok güzel oldu. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor.
0: Şu anda konserlerde de devam ediyor anladığım kadarıyla.
1: Konserler ise yurt
0: Bireysel konserler
1: dışında,
0: yapıyorsunuz.
1: bireysel konser alıyor. Ya yurt dışında olduğu zaman yurt dışında konserler oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Anladım. Bu arada Bilen Yıldırır abim, sizin de ellerinize emeklerinize sağlık hocam. Harika bir performans açılışta. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hazır sizi bulmuşken konuşmaktan mağda sizleri dinlemek istiyoruz aslında. Ama biraz da tabii ki bu günümüzde neler yapıyoruz, neler ediyoruz, ne fikirlerimiz vardı, bunları da bilmek istiyoruz hocam. Son zamanda yeni düşündüğünüz bir projeniz var mı? Hayata geçirmek istediğiniz bir projeniz var mı? Herhangi bir fikriniz, yeni bir albüm var mı?
1: Ya yeni bir albümde enstrümantalleri zaten yaptım. Enstrümantalinin haricinde beste çalışmalarım da var.
0: Besteleri
1: O
0: var.
1: besteleri de şimdi onların üzerinde duruyorum. Tekrardan gene bir enstrümantal daha değişik. Mesela İspanyol Rüyası'nı yaptığımız o zamanlar bayağı eski oldu. İspanyol Rüyası 2 olabilir. Onun çalışmaları içerisindeyim şimdi. Bazı düşüncelerim var. İnşallah onu da hayırlısı
0: Yine
1: yapacağız.
0: solo
1: Kanun olacak.
0: kanun
1: Kanun
0: olarak
1: bir
0: solo
1: altyapılı tabii gene bazı
0: aranjeli
1: enstrümanlarda
0: düzenlemeli.
1: aranjısı düzenlemeli bir şey yapılabilir.
0: Peki hocam kaç yaşında enstrüman çalmaya başladınız ve nasıl oldu enstrüman hayatınız?
1: Enstrüman çalmam. Aslında ben kanun çok küçük yaşlarda düşünmüyordum. Batı enstrümanları düşünüyordum. O zaman belki de enstrüman da düşünmüyordum. Babam o zaman kanunu eve getirdi. Bak bakalım dedi, bunu da çalacak mısın dedi. İsabet.
0: İsabet bayağı.
1: İsabet oldu. Tamam, ailemizde hem Batı tekniği hem de Türk müziği olduğu için öyle bir ortamda büyümek bizi daha başka türlü bir yerlere getirdi.
0: Evet.
1: Mesela Kando arpej sistemini,
0: Evet.
1: klasik tarz dediğimiz Cemil Bey'in tambur tarzını, Necdet Yaşar'ın tarzını.
0: Evet.
1: Onları da ben çok dinledim o zamanlar. Arpej sistemini. Bunları ben o zamanlar küçük yaşta yapıyordum. Ailenin de etkisi vardı. Çok türlü çalışmalar, bütün müzik türlerini dinlemem. Zaten bütün müzik türlerini dinlediğin zaman icra edilen güzel müzik türleri hepsi güzel. Önemli olan icranın güzel
0: Çok
1: olması.
0: güzel. Çok
1: O,
0: güzel söylediniz.
1: tabii
0: Evet.
1: icra güzel olduğu zaman hepsi güzel. Bütün hepsini dinledim ben. Batı tekniklerinden dedim, halk müziğinden, bozlaklarından, dini müziklerden. Tabii bunları bir sentez haline getirince ortaya işte
0: Ortaya harika
1: böyle bir
0: orada
1: tavır
0: Ahmet Metel
1: çıktı.
0: çıkıyor
1: Bu evet
0: aslında.
1: böyle bir
0: Evet,
1: tavır
0: evet.
1: çıktı. Allah'a şükürler olsun, Allah'ın vermiş olduğu bize o kabiliyeti biz de işte sevenlerimize sunuyoruz.
0: Çok güzel
1: Çok
0: sunuyorsunuz
1: şükürler
0: hocam.
1: olsun.
0: Allah sağlık versin size.
1: Cümlemize Allah sağlık versin.
0: Ailede başka müzisyenler
1: Başka
0: de var.
1: müzisyen, oğlum Can konservatuvarda. Keman. Ali oğlum, o da kanun çalıyor. Kızım da konservatuvardan mezun. Hem kemençe çalıyor hem yan flüt çalıyor. Onlar da
0: Hepsine çok selam
1: çok sağ olun,
0: söylüyoruz.
1: çok sağ
0: Aynı
1: olasın.
0: zamanda bir akrabalığımız da söz konusu olduğu için
1: Tabii
0: aslında
1: tabii.
0: kuzenlerim oluyor.
1: Tabii, eksik
0: Sevgili
1: olma, sağ olasın.
0: Can da burada.
1: Tamam.
0: Can'ı da hazır gelmişken onu da bir
1: Tamam,
0: dinlemek
1: çok
0: isteriz.
1: güzel
0: Güzel
1: olur.
0: de bir hatıra kalmış
1: Tamam, çok
0: olur.
1: güzel olur.
0: Sevgili Can Meter.
1: Tamam.
0: O zaman hep beraber bir şey
1: Bir şey
0: çalalım.
1: icra edelim.
0: Siz
1: Tamam.
0: beraber çalın. Babadan
1: Tamam.
0: sonra beraber çalalım.
1: Tamam. Tamam.
0: Buyurun.

0: Can'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Eline sağlık. Çok güzel performansınız.
1: Teşekkür
0: ederim. Sevgili hocam sizin de elinize sağlık.
1: Harika performansınız. Teşekkür ederim abi. Senin de eline sağlık.
0: Bu eser kimin eseri?
2: Bu eser Sezen Aksu yorumuyla Ara Dingşiyan'a ait bir eser.
0: Çok güzel. Çok güzel bir melodisi var.
1: Çok güzel.
0: Peki sen neler yapıyorsun son zamanda? En son kaç zamandır da görüşemedik. Bir albüm yaptın diye biliyorum.
2: Evet, bir single çalışmam oldu benim de yakın zamanda. İşte bir 20 gün önce çıktı. Onun dışında işte keman sanatçılığıma konserler bazında devam ediyorum. Ama aynı zamanda bir solo kariyerim de var.
0: Şarkı,
2: evet. Solo kariyeri de yapıyorum bir yandan vokal anlamında. Onlarla ilgili de işte şimdi bir konser çalışmalarımız olacak.
0: Çok güzel. Başarıların devamını diliyorum.
2: Çok teşekkür
0: ederim.
2: Seni
0: görmek çok güzel. Programda da seni ağırlamak benim için çok çok
2: aynı
0: mutlu
2: şekilde.
0: Etti. Başarılı daim olsun. Babayla zaten meslek kariyerin her zaman devam ediyordur. Eğitimlerin evet. Her zaman devam ediyordur. Peki hocam, kapanışta bir şeyler çalalım. Bilen hocam, beraber üçümüz ne çalalım? Bir Binyamet Logan'ı çalalım mı hocam?
1: Evet, güzel olur.
0: Türk müziğini almış oluruz. O zaman tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Ellerine
0: ve emeklerinize sağlık. Can'cığım, ayaklarına sağlık. Seninle çok teşekkür ederim. Bilen hocam, siz de hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. O zaman buyurun.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor, bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor, bir ritimle ayakta duruyor ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor, okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar, aileyle köklenir, nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak, hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar sevgili izleyicilerimiz. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Hocam merhabalar.
1: Merhaba. Sevgili Deniz, öncelikle bu güzel icra için hem sana hem de kıymetli orkestra üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ustalar ustası, hocalar hocası, Nida Tüfekçi hocanın, benim de hocam ve ustam. Onun bir Anadolu efsanesi denilebilecek derlemesi.
0: Hastane
1: önünde incir ağacı ile başladık.
0: Ruhu şad olsun diyoruz.
1: Rahmet olsun. Programımızda izleyicilerimize birbirinden kıymetli böyle güzel eserler seçtik. Bugün de çok zengin, renkli bir repertuarla izleyicilerimizin karşısındayız. Aşk Gözünden de umuyoruz gönüllere göre olur.
0: Arada kıymetli hocamın güzel şiirlerini de paylaşacağız sizlerle. Sözü müziği Özer Şenay'a ait. Sevdan ile düştüm yaban ellere.
1: Evet, Özer Şenay abimiz çok kıymetli bir müzisyen, çok kıymetli bir kompozitördü kendisi. Evet. Çok kıymetli bir aranjördü. Yıllarca biz birlikte çalıştık çeşitli projelerde. Anadolu gönüllü, böyle hoş bir büyüğümüzdü. Bu eserde onun gönülden süzülen bir kıymet olarak herkesin kalbinde bir yer buldu.
0: Evet.
1: Bugün de biz belki biraz daha türkü formunda onu dillendirmeye çalışacağız.
0: Lütfen.
1: Umuyoruz
0: hocam.
1: Beğenilir.

0: Çok güzel okudunuz hocam. Sevdanın ardından düşülen yollar bazen işte bir türküde böyle düğümlenir.
1: Evet.
0: Sevdanın izinde aynen devam. Bir de ben hem Özer Şener'i rahmetle anıyorum, Volkan Konağı da rahmetle anıyorum. Kendisi bu türküyü çok güzel söylerdi. Rahmetler olsun. Şimdi sözü müziği Yusuf Gül'e ait Üzülme Bülbül Avazlım
1: Evet.
0: diye bir türkü geliyor.

0: Sesine, yüreğine sağlık.
1: Teşekkür
0: Sevgili
1: ederim
0: Deniz,
1: hocam.
0: ne kadar hoş bir
1: Arkadaşlığın
0: eser. Yusuf Gül kardeşimize de buradan selam edelim.
1: Evet, selamlar
0: Çok
1: olsun.
0: üretken bir kardeşimiz, çok da güzel, çok sevilen
1: Çok güzel eserleri
0: eserler
1: var.
0: üretti.
1: Hakikaten öyle. Ben bir şiirinizi okumak istiyorum hocam, müsaadenizle.
0: Estağfurullah.
1: Evet.

0: Bilmek istersen bu yolu, özünde bir can gizlidir. Tutuşup aşk ile yanan, közünde mihman gizlidir. Canlara karışmak gerek, can cana sarışmak gerek, aşk ile erişmek gerek, dem ile devran gizlidir. Sevgi bahçesinin gülü, bülbül misal şeyda dili, erenlerin gönlü dolu, halinde irfan gizlidir. Gün olur düşersen dara, yakma yüreğini nara, dermanı derdinde ara, derdinde derman gizlidir. Halin fark et, kendin tanı, çalış değerlendir anı, eğer bilirsen insanı, içinde umman gizlidir. Pervanenin yarasında sır olmuştur sırasında, her nesnenin zerresinde ol gani sultan gizlidir.
1: Hocam, kaleminize sağlık.
2: Diline sağlık.
1: Ne güzel bir şiir. Yine
2: aşk ve aşıklar yolu.
1: Evet, evet hocam, ne güzel bir yol bu. Ne güzel, benim için de büyük bir onur burada bu yolda beraber yürüdüğümüz için.
2: Eksik olma, teşekkür ederim.
1: Sırada bir bülbül eseri var. Şiiri Yunus Emre'ye
2: ait. Evet, Yunus'umuzun ünlü kasidesi Yunus şiiri. Ben de türkü formunda onu yeniden ele aldım.

0: Anadolu ezgileriyle bezeyerek
1: Evet.
0: bir başka ifadeye bürünmesini sağladım ama umuyorum gönüllere göre olmuştur.
1: Mutlaka
0: Yunus'un
1: olmuştur.
0: ruhuna yakışır bir şey olması tek dileğimdir.
1: Evet hocam.
0: Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Hocam çok teşekkür ederiz bu güzel icra için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu kadim sözleri güncelleyip bize sunuyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Adeta
1: yakışmış mı?
0: Çok yakışmış. Ben çok beğendim hocam. Ruhumuza işledi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de bir
1: arkadaşlarımızın da eline emeğine sağlık. Burak Utbay.
0: Evet. Ben de bir Arguvan Uzunhava okuyacağım. Cemal Kaya'nın Hasan Durak'tan derlediği bir uzunhava. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem.

0: Sesine gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim
0: Emeklerinize sağlık arkadaşlar. Sedat
1: Sedat'cığım.
0: Ak'ta.
1: Çok
0: Sabah
1: teşekkür
0: için
1: ediyorum. Ellerinize,
0: teşekkürler.
1: gönüllerinize sağlık. Çok güzel bir icraydı. Söz müzik kulduran
0: Evet, rahmet
1: rahmetli
0: olsun.
1: sevgili anıyoruz. Bir Azerbaycan türküsü var hocam. Osman Özdenkçi'nin derlediği Hacı Ali Hancı Hulusi Seven'in eseri Süreyya.
0: Evet. Bizim
1: Sizin...
0: bölgemizde de okunuyor ama
1: Evet.
0: Azerbaycan orijinli bir eser taşınmış bize de. Böyle eserler var. Müşterek iki coğrafyada da seslendiriliyor. Çok güzel, tatlı bir, hoş bir sevda türküsüdür. Onu arkadaşlarımla birlikte seslendirmeye çalışalım.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Ne güzel söylediniz. Ne kadar tatlı, zarif bir
1: Çok teşekkür
0: türkü.
1: ederim. Bu Süreyya türküsü çok güzel gerçekten. Cidek de çok yakıştı. Sevgili Buğra'dan çok
0: Ay
1: başarıyla
0: evet,
1: icra ediyor.
0: inanılmaz güzel
1: Teşekkür ederim.
0: yakıştı ve ben merak ettim. Buğra sazını bir bize anlatırsan çok sevineceğim.
2: Tabii ki.
1: Sağ ol canım.
2: Aslında dünyanın her tarafında yani Moğolistan coğrafyasından, Tuva coğrafyasından başlayıp ta Kuzey Avrupa'ya kadar giden farklı çeşitleri görülen bir çalgı. Yani dilli diatonik çalgıların hemen hemen hepsinin ortak atası gibi düşünebiliriz bunu. Tütek, düdük, dudak, düdük gibi işte ortak kelimelerden geliyor zaten. Tütme kelimesinden daha çok geldiğini söylüyorlar. Bu çaldığım çeşidi de daha çok Kafkas coğrafyasında yani Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan coğrafyalarında ortak kullanılan ve bizim işte daha çok Artvin, Kars dolaylarında da çeşitlerinin görüldüğü bir çalgı. Şu anda da ülkede UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen bir ustası var Yaşar Güç adında. O da Tokat Erikbelen köyünde yaşıyor. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz bu
1: Teşekkür
0: güzel
1: ederim. Sen de
0: bilgi için. Sağ
1: orkestraların içine kazandırmış oldun. Ne kadar
2: olun.
1: güzel.
2: Sağ olun.
0: Valla ne
2: Teşekkür ederim.
0: güzel. Ne güzel
1: Teşekkür
0: hocam.
1: ederim.
0: Ben şimdi bir sözü müziği Mustafa Atıç'a ait olan çok acıklı, içli bir türkü seslendireceğim. Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm.

0: Yine gönlüne sağlık.
1: İnan
0: Çok
1: hocam.
0: hazin bir türkü.
1: Çok çok.
0: Aklıma ne geldi? İşte türküler ruhun sığınağı.
1: Evet.
0: Bir anlamda da sigortası. Ruh oraya sığınıyor, orada rahatlıyor. Şimdi genellikle şöyle bir algı var. Sanki türküler hep dertliymiş gibi. Tabii neşeli olanlar da var. Yani coşkunun da en uç noktası, zirvesi türkülerde var ama büyük çoğunluğunda da böyle bir lirizm var altında. Özellikle ağıtlar çok fazla. İnsanlar zaten böyle normal olaylar için bir şeyler yakmıyorlar ki. Yani ruhun artık dayanamayacağı noktalara geldiğinde
1: Türkü oluyor
0: bir
1: işte.
0: türkü oluyor ki onunla rahatlıyor, onunla
1: Evet.
0: sığınıyor, onunla derdini ifade edebiliyor. Bir nebze olsun ruhu ferahlıyor diyelim yani. O yüzden bu böyle dramatik türkülerimizde çokça fazla. Demek ki
1: Çok
0: hayatın
1: çok.
0: içinde de bunlar hep var.
1: Tabii
0: Var ki
1: evladını
0: karşımıza
1: yitiren
0: geliyor.
1: annelerimiz, babalarımız var. Onlara sabırlar diliyoruz. Bu
0: Evet.
1: türküde onların gözyaşı var, onların direnci var.
0: Evet.
1: Türküler bizim genetik kodlarımız hocam.
0: Evet.
1: Yani.
0: Evet.
1: Şimdi sırada Bulunmaz diye bir eseriniz var.
0: Evet.
1: Sözü müziği size ait. Ben aslında bunun çıkış hikayesini biliyorum da sizden bir duymak istiyorum hocam.
0: Neymiş bildiğin?
1: Ben biliyorum, bilemem artık.
0: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim. Hocamın dünyalar tatlısı bir eşi var.
0: Evet.
1: Yeliz ama biz ona Lili diyoruz. O kadar sıcakkanlı, bizi motive ediyor tüm ekip olarak. Onu çok seviyoruz. Hocam da galiba.
0: Evet, hayat arkadaşım
1: Evet.
0: benim, hayat
1: Çok
0: yoldaşım.
1: tatlısınız ikiniz de
0: Ee,
1: hocam.
0: ona ona da bir onu da anlatan bir eser olsun dedim ya.
1: Olsun hocam
0: Değil mi?
1: yani.
0: Evet.
1: Olmasa ayıp yani.
0: Onu paylaşalım burada.
1: Ne güzel,
0: Adını
1: aşkımız
0: vermedik
1: daim
0: ama
1: olsun.
0: herkes kendi sevdiği için bu türküyü gönlünde bir yer bulabilir. Öyle olsun. Seven herkese gelsin.
1: Peki tatlı
0: Arkadaşlarım.
1: Lili'ye de sevgilerimi gönderiyorum. Öpüyorum onu
0: Evet.
1: buradan.

0: Fena, çok güzel. Vallahi sevginin en güzel hayatı
1: Hoş
0: sizde hayat bulmuş hocam. Hoş
1: mu?
0: ne demek?
1: Evet.
0: Çok güzel. Yeliz şanslı bence hocam. Ne güzel. Mutluluğunuz daim olsun
1: Amin.
0: inşallah.
1: Herkesin de.
0: Amin. Şimdi bir hareketlenelim. Şinanari nari diyelim. Güzel bir anonim türkümüz geliyor.

0: Ninaylar karıştı marıştı bir şeyler oldu
1: Ya
0: ama.
1: tekerleme gibi yani zor.
0: Evet.
1: Baktım şöyle ben söyleyemem dedim yani bunu.
0: Estağfurullah hocam.
1: Çok güzel bir
0: Arkadaşlarıma
1: eser
0: çok
1: ama çok
0: teşekkür ederim.
1: tatlı,
0: Evet,
1: hoş
0: çok
1: bir eser.
0: sevimli.
1: Anonim diyorum ama
0: Anonim.
1: hangi
0: Evet,
1: bölge
0: söz
1: nedir
0: müziği. Ben de
1: bilmiyoruz.
0: bilmiyorum. Çok araştırdım ama bir
1: Evet.
0: sonuca
1: Yok
0: ulaşamadım.
1: repertuarı alırken de ben de çok baktım. Anonim

0: diye yazılmış. Herhalde kaynağı bilinmediği için anonim yazılmış. Yani yoksa bir yörenin ezgisi gibi de değil. Belki biraz Ege falan gibi duruyor ama.
1: Bana da öyle bir
0: Yani.
1: çağrışım yaptı.
0: Peki.
1: Peki
0: Hoş oldu.
1: hocam, sırada sözümüzü size ait olan Dağların Ardı Gazel diye bir türkü
0: Evet.
1: seslendireceksiniz bize.
0: Evet, icra edelim bakalım. Arkadaşlar birlikte olalım.

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Bayıldım. Ya ben hepsini çok beğeniyorum. Valla hocam sizin eserleriniz, sadece sizin eserlerinizi okusak kaç program olur yani? Bu kadar eseriniz varken ben o zaman başka
1: Estağfurullah.
0: hiçbir eseri okumam. Sadece
1: Estağfurullah. Yok.
0: kendi
1: Yok.
0: eserlerimi okurdum.
1: Bizimkiler de ufak ufak ilişiyor böyle aralara, öyle diyelim.
0: Ne güzel.
1: Duyurmaya gayret ediyoruz yani, çabamız onun için. Sevgili Buğra, nefesine sağlık.
0: Evet, ne kadar güzeldi yine. Çok şık oldu böyle ikiniz
1: Evet.
0: birlikte. Evet hocam, şimdi Nida Tüfekçi'nin Avanoslu Selahattin'den derlediği bir Nevşehir türküsü okuyacağız. Taşa çaldım ayva ile narımı.
1: Evet, çok
0: Beraber
1: hoş.
0: okusak çok hoş olur
1: Çok hoş
0: hocam.
1: bir
0: Ne diyorsunuz?
1: eserdir. Çok tatlı, böyle yürük, güzel bir havası
0: Evet.
1: var. Elbette arkadaşlarımızla hep beraber.
0: Haydi bakalım.
1: Sedat Hocam, buyurun.

0: Ne hoş oldu değil mi?
1: Vallahi çok
0: Evet.
1: hoş oldu.
0: Arkadaşlar
1: Çok
0: elinize
1: sevimli bir
0: sağlık.
1: türkü. Evet, hepinizin ellerine, gönlüne sağlık. Hocam vallahi nasıl geçti bugün?
0: Değil mi
1: Anlamadım.
0: zamanımız?
1: Zamanımız bitti.
0: Evet.
1: Yavaş
0: Biz
1: yavaş.
0: tabii burada bir hazı paylaşıyoruz, anı paylaşıyoruz, bir duyguyu paylaşıyoruz. Umuyorum ki ekranları başında izleyen kıymetli izleyicilerimizin de o bizim için araladıkları gönül kapısından girebilmiş ve onlara da bir hoşluk, bir güzellik, bir ferahlık yansıtabilmişizdir.
1: Mutlaka, mutlaka eminim onlar da çok mutludur. Onları da bizde

0: izledikleri için, bu anı bizlerle paylaştıkları için sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur diliyorum. Yayında yapımda emeği geçen herkese, TRT Müzik ailesine teşekkür ediyorum ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma ve tabii ki kıymetli hocam Erol Parlak, size teşekkür ediyorum.
1: Peki nasıl bitirelim?
0: Nasıl bitirelim? Programı? Bence okumadığımız bir eser var. Elazığ yöresi. Karanfil Ekilendi.
1: Evet.
0: Onu okuyalım mı hocam?
1: Çok iyi olur. Mustafa Yarıcı kaynak diye hatırlıyorum ben. Belki süremiz kalırsa arkadaşlar, Elazığ olunca bir Elazığ Dikalay, değil mi? Bağlayabiliriz.
0: Çok güzel.
1: Uğracım, senin zurnandan, zurnanı duyacağız. Yine duymak isteriz. Peki buyurun o zaman. Çalalım, söyleyelim.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
7: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
7: Alt yapınız

0: Fazla biber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
1: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta Ümitli Şarkılar'da konuğum, meslektaşım aynı zamanda, söz üzere bestekar ve yorumcu. Bir çok güzel şarkılar yazdı ve geldiğine çok sevindim. İlyas Yalçıntaş, hoş geldin İlyas.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Çok sevindim geldiğine.
1: Eyvallah abi, çok güzel.
0: Çok tatlı şarkılarım var.
1: Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık, Dön Bebeğim harikaydı. Son versiyonu da sevgili Gökhan Türkmen'de olan, onu da çok bayıldık, severek dinliyoruz.
0: Başka bir düzenleme yapmıştık ama biz eski versiyonunu çaldık.
1: Aynen, o hala da çok tatlı, evet, bu versiyonu çok, çok güzeldi. Ağzına sağlık abi.
0: Teşekkür ederim. Seninle ilgili düşünüyorum, çok güzel şarkılar var aklımda ama biraz en azından seyircilerimiz de biraz bilgi sahibi olsunlar diye 16 yaşında gitar çalmaya başlamışsın.
1: Evet.
0: Yani çok şeyi çok merak ettim, yani gitarla tanışmana sebebiyet veren kişi kimdi? Sevmeye bir anda
1: Aslında çok enteresan bir hikaye. Avcılar'da böyle abimin dershaneden bir arkadaşı vardı, bir gün bize misafirliğe gelmişti. O çocuk hem işte Avcılar'da böyle seyyar köftecilik yapıyor öğrenci, hem kendini işte
0: oluyor,
1: müşterilerine de gitar çalıyor söylüyor falan.
0: Vay, vay,
1: çelik
0: maşallah.
1: Çalıyor, akustik gitar çalıyordu. Bir gün bize misafirliğe gelmişti, bizde de bir gitar vardı, öyle çalmayı bilmiyoruz falan, duruyor evde, annem almıştı öyle duruyordu falan. Onu bir gün bize misafirliğe geldiği gün çaldı, söyledi. Ben çok etkilendim. O zamandan beri de benim içimde bu kocaman bir alev yandı diyebilirim. Daha sonra öğrendim.
0: Neyi kendi vesile kendime olmuş vallahi, inanılmaz. Aynen. Ben de 16 yaşlarındayken ailemizde bizim tek Ahmet Reyas Eymen'im, abim gitar çalıyordu. Öğrencileri de var İzmir'de. O çalıyordu. Beni çok heveslendirmiş. Ben sesine hayran oldum. O naylon telli özellikle çok,
1: evet,
0: seviyorum.
1: Evet.
0: Evet, 35 yıldır da aynısını kullanırım. Ama senin çok güzel, tatlı, bana benzer bir hikayen var ama biz maalesef 1990'da Sezen Aksu sahnesinde fırlayarak bunu yapmıştık ama senin için yetenek yarışmasında birinciliğin var ve, evet, hak ederek çok tatlı, evet, bir şekilde. Ve orada bir şarkın da var, İncir diye. Hı-hı. Çok sevildi. Bu şarkıyı da iki arkadaşın yazdığı şarkı,
1: evet,
0: değil mi? Onu hatırlıyorum.
1: Aynen.
0: Ve sonrasında 2015 yılında yanlış hatırlamıyorum Embo Orkestrası'nda bu şarkıyı,
1: aynen,
0: seslendirdiniz. Ve olay şahit.
1: Aynen, stüdyo hali de çıkmış.
0: Memnun
1: oldu.
0: Memnun musun peki bütün bunların olmasından?
1: Tabii
0: İyi
1: ki de çok
0: olmuş,
1: memnunum. Aynen öyle. Aslında Türk müziği adına ben o zamanın soundlarından çıkan son kişi de oldum birazcık. Hani o işte senin de çok bildiğin o 90'lar 2000'lerdeki yani,
0: evet,
1: işte naylon telli gitarın hakim olduğu
0: ya,
1: aslında.
0: Romantizm.
1: Aslında elektrik, evet, gitarında. Daha doğrusu enstrümanların genel olarak aranjmanlarda çok fazla bulunduğu,
0: evet,
1: müziğin daha detaylı
0: tabii
1: olduğu zaman diyebilir miyiz?
0: Aynen öyle.
1: Diyebiliriz. O zamanlardan geldiğim için gitar çalarak performans yapmam aslında incir performansında o da büyük bir avantaj sağladı bana. Çünkü daha samimi geliyor insanlara.
0: Donanımlı gidiyorsun ya, çok iyi yani.
1: Aynen
0: iyi
1: abi. Böyle memnunum tabii, şükürler, süper olsun. Güzel oldu. Çünkü öncesinde benim evveliyatım da var. Çok fazla yerde
0: olmaz
1: çaldım
0: mı,
1: çalıştım.
0: Mutlaka.
1: Amatör sahnelerde de çok görev,
0: mutlaka,
1: aldım. Kısmet.
0: Vallahi bence çok isabetli olmuş. Peki bu kadar bahsetmişken bir inciri dinlesek mi acaba?
1: Tabii tabii, seve seve.
0: Bir süre daha konuşuruz yani.
1: Tabii tabii, buyursunlar abi, ne demek. Yaşa.

0: Çok güzel şarkı. Çok yakışmış sana ya.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim abi.
0: Hepsine sağlık. Orkestramızın da ellerine canlarına sağlık. Sağ olsunlar. Bu şarkı hakkı geçmesin. Orçun Karamuk.
1: Evet, Orçun Karamuk ve beste.
0: Ve
1: İskender Kulekçi söz yazarı. Evet, aynen. Kendisi yurt dışında yaşıyor.
0: Selamlar olsun.
1: Selamlar. Size de.
0: Nasıl güzel meç olmuş. Harika. Dostlara. Çok yakışmış.
1: Çok güzel şarkı. Yani güzel denk gelmiş her İnanılmaz şey. Hani bazen her şey güzel denk gelir.
0: Düğün dönme bim okumuştuk. Dönme bim de mesela Tarkan'a gelene kadar.
1: Evet,
0: bayağı
1: evet,
0: bir dönem
1: evet.
0: C'den geçti. Ama o tak yerine oturduğu zaman da insanlara çok güzel bir sıcak bir şekilde şarkı geçiyor.
1: Aynen öyle.
0: Ama çok dediğin gibi çok güzel bir uyum olmuş.
1: Eyvallah.
0: Daha soracağım çok sorular var. Beste olayını nasıl yapıyorsun? Tabii, söz tabii, vesaire. Tabii. Ama ondan önce bir içimdeki duman mı duysak?
1: Tabii abi buyurun. Oh be. Eyvallah yapalım.

0: Eyvallah abi.
1: Ama dediğin doğru da 90'lardaki o doku bizim de tabii ki 70'lerden 80'lerden alarak getirdiğimiz bir doku. Onun
0: aynen
1: tadı
0: öyle.
1: Tuzu var çok güzel. Peki bu şarkı söz beste?
0: Benim abi, ben yaptım bunu.
1: Aynen. Evet. Bilmeden.
0: Aslında öylesine yaptığım bir şarkıydı. Bayağı öylesine yaptım yani. Zaten öyle oluyor biliyorsunuz hani.
1: Tabii, sonra...
0: Kimse yani hiçbir besteci hit yapacağım diye
1: aynen
0: girişemez
1: öyle,
0: o işlere
1: aynen
0: biliyorsun
1: öyle
0: abi. Yapıyorsunuz, kalbinizden çıkıyor yönünüzden. O gideceği kısmeti
1: aynen
0: varsa
1: öyle,
0: dokunuyorsa kalplere dokunuyor. Öyle işte böyle vapurdayken gelmişti melodisi aklıma. Eve gidip sözleri tamamladım, yaptım. Albümde de çıkış şarkısı oldu.
1: Yani bence sen de bu, şu konuda şanslısın. Bazı abilerle abilerim var büyük işte. Onlar beste yapıyorlar. Söz diyorum. Orada bende biraz olmuyor gibi sanki diyorlar. Sen çok şanslısın diyorlar mesela. İkisi bir arada olabiliyor diye.
0: Aynen öyle abi. Aynen öyle. O da işte birazdan sen zaten bana soracaksın büyük ihtimalle de. Teknikler oluyor. Hani o soruyu merak ediyorum mesela. Seni de merak ediyorum. Aslında ben de aynı soruyu sana da sormak
1: tamam,
0: isterdim abi.
1: Evet.
0: Hani besteleri nasıl yapmakla ilgili. Hani melodi önce mesela ben mesela melodi gelir bana. Sonra sözleri şey yaparım.
1: Aynen.
0: Aynı anda yapan var.
1: Aynen.
0: Mesela sevgili sanırım Şebnem Ferah'ın sözüydü o. Kendi söylüyordu. Aynı anda çıkınca güzel olur derdi
1: ya,
0: falan.
1: Ya işte, evet,
0: tamam. İşte herkesin tekniği yoğurt evet giyişi farklı derler ya.
1: Beni ilk önce melodi tetikliyor. Daha sonra melodi tekrar ettikçe üzerine kelimeler yapışmaya başlıyor. Oturuyor. Sonra bakıyorum cümle kurmaya başlıyorlar. Sonra bakıyorum A da oluşmuş, B de oluşmuş. Bunları biliyorsun plansızlık en tatlı plan oluyor bu işte. Sonrasında tabii ki akışa bakıyoruz yani bütün her şey bittikten sonra. Çünkü 10 dakikada o çıkıyor.
0: Aynen.
1: Dolup taşma davası.
0: Aynen öyle.
1: Ondan sonrasında artık ufak ufak törpülemeler veya kenarına köşesinde bir şey çok uzamışsa onun yerine koyulabilecek bir kelime varsa aynı daha da derinleştirebilecek, sadeleştirecek, anlaşılırlığını kolaylaştıracak bir şey varsa o formüllere giriyoruz. Ama dediği gibi Şebnem'in de yani direkt çıkıp da sözcüğümüzüyle o zaman...
0: Çok zor. Ben çok onu yapamıyorum. O müthiş bir teknik. Yani. Kendisine ait bir teknik sanırım herhalde. Yani çünkü o şekilde şarkı yapmak çok zor. Çünkü bence şarkıyı belirleyen şey şan melodisi.
1: Evet.
0: Önce yani şan melodisi güzelse evet, sözleri evet, sonradan evet, duruma göre bir hikaye oluşturup yazabilirsiniz. Ama çünkü evet, bestenin güzel olup olmadığını şan melodisi belirliyor aslında. Özellikle de nakaratın korus kısmının melodisi güzelse o beste hit oluyor yani.
1: Aynen. Ben yani bu konuda biraz çocuk gibiyim yani çok heyecanlı söz yazma konusunda. Mesela bir sözü veya bir şiiri daha doğrusu bir söze dönüştürüp üzerinde kırpmalar yaparak tabii ki izni alıyorum karşı taraftan. Bir kere denemiştim bunu. Tarkan'la beraber okuduğumuz Gitme'de denemiştim. Ne vakit gelsen aklıma ve Gitme diye bir şiir vardı Kemal Sayın'a ait, abime ait. Onları derleyip toparlayıp 2 sayfalık, 3 sayfalık şiirden 16 satıra, 20 satıra düşürüp içine bazı ilaveler yaparak bir söze dönüştürmüştüm onu. Sonrasında herhangi bir şekilde bestenin üzerine söz yazma da çalışmıştım. Çokça çalıştım. Fena da gitmedi onlardı. Mesela Hicran, Ozan'ın bestesiydi.
0: Çok güzel şarkılar.

0: Ah, çok güzel.
1: mesela geçmişte Deniz Erzan okudu. Daha çok öyle şarkı çalıştım. Çok işe yarıyor. Bir o taraf bir taraf. Dediğim çocuk işte parkı gibi gelen yer bana orası. Nereye koysanız içinizde bir ateş, bir heves uyandırıyorsa mutlaka içine dalma arzusu uyandırıyor. Onun içinden o nereye varacak? Bu melodi niye anlatıyor? Çözmek çok eğlenceli geliyor bana. Çok da heyecan verici bir şey. Hala üzerinde var etkisi
0: Ama çok
1: yani.
0: güzel yani, zaten
1: Çocuk evet.
0: gözünden belli abi, o
1: Evet,
0: ışık
1: şey
0: belli
1: herhalde.
0: yani,
1: Öyle olmadan
0: bu
1: olmuyor
0: dünyada
1: yani.
0: bu yüzden
1: Doğru.
0: var
1: Yaşa
0: olduğun
1: yaşa,
0: çok
1: aynen öyle.
0: belli.
1: Çok güzel. Bir tane daha bir lütfen senden. Çünkü ben özellikle konuklarım geldiği zaman diyorum ki iki şarkı seyircilerimizle. Şimdi İlyas'cığım gelmiş buraya. Yani mutlaka seni daha çok duymak ister.
0: Eyvallah abi.
1: Konuğumsun. O yüzden senden bir şarkı daha duysak ve
0: Tabii
1: o şarkı
0: buyursunlar.
1: daha...
0: Olur. Hangisini yapıyorduk? Hangisini yapalım?
1: Soner Sarıkabadayı'nın şarkısı. Çok seviyorum.
0: Evet.
1: Soner'cime selamlar olsun.
0: Selamlar,
1: İnşallah
0: selamlar. Müthiş
1: yine
0: beste.
1: mutlaka konuk
0: Harika
1: etmek
0: beste.
1: isteriz Soner'i de. Şahane şarkılar, şahane hitler
0: Müthiş
1: çıkardı.
0: beste.
1: Müthiş bir sözleri de, çok şahane besteleri de. Ve onlardan en sevdiğim Sadem. Senden dinliyoruz.
0: Eyvallah.

0: Çok güzel şarkı.
1: Eyvallah abi.
0: Sanal Türk Akış. Ben ilk defa duydum. Ben radyoda duyuyordum.
1: Eyvallah. Şeyi,
0: ama canlı olarak çok çok rahat okuyorsun bir de şarkılar da yani.
1: Teşekkür ederim abi, sağ ol, eyvallah. Dediğim gibi öncesinde evveliyatım var bayağı. Tek gitar program yapıyordum tek başıma. Yani yanımda bir keman ya da klarnet eşlik ediyordu. 5 evet. saat. Hala eksiklerimiz vardır. Her zaman öğrenciyiz tabii ama. Şükür abi.
0: Yani çok iyi. Ama o zaten öncesinde de baktığımız sohbetimizi de müzisyenlerle sohbette de yani o bazı pratik çözümler vardır prova sırasında. Onları tık tık tık tık tık yerine hep bunların hepsi çok şükür o güzel şeyleri yaşamak, oradaki tecrübelerden zaman içerisinde süzgeçlerden geçirip tat tattı kendimize katmakla ne de güzel bir yol alınmış. Şimdi demin aklıma bir şey geldi. Yapay zeka.
1: Evet abi.
0: Çok fena.
1: Vallahi çıldırmış durumda. Hemen daha çıkar çıkmaz. Çok acayip. Aslında şöyle söyleyeyim. Tabii ki de insan seslerini taklit ediyor. Aranjeleri de taklit ediyor. Hep daha önceden yapılmış şeyleri baz alarak yapıyor. Kendisinin ürettiği şeyler aslında teknik olarak yok. Hep insanların yapmış olduğu şeyleri ama tabii bir makine olduğu için hani mesela satrançta da artık biliyorsunuz hiçbir insan yapay zeka yenemiyor mesela. Makine olduğu için çok kısa sürede çok temiz
0: çok
1: bir şey çıkartıyor size. Bir aranjman, bir eskiz mi diyeyim. Eskiz halinde yapıyor ama o kadar güzel makyajlıyor
0: güzel
1: ki vokalleri. Tabii yani işte siz bir beste mırıldanıyorsunuz, veriyorsunuz. Yapay zekaya size onu geri aranjesini yapıyor, size veriyor. Bir de vokal
0: demo
1: de,
0: da değil yani.
1: Tabii
0: değil
1: tabii vokal de yapıyor üzerine. Ve çok kısa sürede çok güzel duyuruyor size onu. Mesela bende şey var abi. Kendi yaptığım bestelerin çoğunu ben kolay kolay sevemiyorum. Ya diyorum bunu bir ısınamadım ben, olmadı bir türlü. Sevemiyorum çok bazıları. Onları mesela çok güzel şey yapıyor. Güzel duyuruyor sana. Diyor ki aslında bak bu besteyi bir aranje olursa böyle duyabilirsin gibi fikirler de verdiği için çıldırmış durumda müzik piyasasını bayağı domine edecek ilerleyen zamanlarda. Bakalım neler olacak abi.
0: Görselde de bazı videolarda vesairelerde çok inanılmaz kullanılmaya
1: başladı. Tabii oralar yani her sektörde ama müzikte de çığır açmış durumda yani bir takım programlar.
0: Ben insan faktörünün yani sanatla alakalı bölümün çok daha değerli bir hale geleceğini düşünüyorum.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani
0: bu çünkü bazı sıcaklıklar var demin söylediğin şarkıda da.
1: Evet.
0: Soner'e teşekkür etmiştik, şahane bir şarkı. Yani o sıcaklık, o insani olan, o sesin içerisinde olan
1: çok daha değerlenecektir.
0: Ve bazı şarkılarda söylediğiniz zaman şu arkadaş tabii hafif bir tüyler,
1: evet,
0: ürperme olur,
1: aslında,
0: ürperme.
1: Aynen öyle.
0: Yani bunu insan yaşatır diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Bir yapay zekadan aynen öyle. Dediğiniz gibi bir o ensenizden o titreşimi, frekansı o hissedemezsiniz.
0: Evet, evet,
1: yani insan olması lazım.
0: Yani teknolojinin yararlarına hayır demiyorum ben asla. Ama bu da bir şekilde zaman içerisinde nasıl bir yol olacak ben çok merak ediyorum.
1: Yardımcı enstrüman olarak kullandığımız sürece işimizi görebilir
0: aynen
1: dediğim
0: öyle
1: gibi.
0: Bir 5-10 sene önce, kaç sene olmuştur yok, 8-10 sene olmuştu galiba. Sesi artık ayrıştırma olayını duydum ben. Yok canım dedim yani ketçapa, mayonez, her şeyi hardalı karıştır. Sonra bunun içerisinden bir tanesini ayır. Kanal nasıl olacak dedim. Yani çok az ziyanla bu işi çözdüler yani. Çünkü ne olursa olsun bir şan melodisini o müziğin içerisine almaya kalktığınız zaman ufak deformasyonlar olabiliyor.
1: Tabii ki de ufak değil, bazen
0: ama
1: çok da olabilir.
0: Evet, şarkıya göre, alttaki şeyin ayrışmasına göre. Demin Soner'in şarkısını söyledin. Ben de bir tane şarkıyı bir bana ait değil, bir buçuk Mehmet Güvel'in bir şarkısı var orada. Mehmet abimize sevgiler, saygılar olsun buradan. Ben bir iki sene bu şarkıyı çıkış şarkısı yaptım. Hayatımda çok umadığım bir şarkıydı. Ama o kadar hoşuma gitti ve son üzerinde dayanamayıp bazı minik bölümler, yükselmeler, bir tansiyon yaptım. Kendi keyfime göre minik dokunuşlar yaptım. İnşallah bestekarının sözlerinde çok hoşuna gider. Çok severek seslendiriyorum. Sevgiler, saygılar olsun tekrar. Kimse bilmez.
1: Buyursunlar abi.

0: Sağ olun, teşekkür ederiz orkestramıza. Sağ olun. Vallahi can katıyorsunuz, sağ olun. Çok güzel şarkı değil mi?
1: Ağzına yüreğine sağlık abi.
0: Sağ ol,
1: harikaydı. Müthiş. Çok güzel versiyon olmuş bu arada.
0: Öyle mi? Aynen
1: öyle. Harika.
0: Kaç 5-6 yıldır söylemiyorduk ama çıktığımız düzenli
1: çok
0: bir yer
1: sevdiğim
0: vardı.
1: Bir şarkı süper
0: çok
1: abi.
0: Çok hoşuma gitti. Bizim de işime sindi.
1: Sonlardaki nüanslar da harika olmuş.
0: Vesikarımızın sözlerinin de hoşuna gider inşallah. Bir renk katmaya çalıştık. Acizane, saygıyla, sevgiyle yapmaya çalıştık. Çok güzel. Yani müzik gerçekten şahane bir hayat şekli. Ben çok mutluyum. Yani hep çok çocukken çok dua etmiştim. Dedim ki çok güzel, severek yaptığım, her daim yapmaktan keyif aldım. Bir mesleğim olsun diyordum ama hiçbir şekilde açıkçası müzikle ilgili bir hayatımın olacağı hiç aklımın köşesinde bile yoktu. Çok severdim şarkı söylemeyi. Ama çok şükür her zaman söylüyorum. 35 yıldır söylemeye devam ediyorum. İyi ki varsın Sezen Aksu. İyi ki Ümit Sayın'ı İzmir'den İstanbul'a getirdin. Bak ne güzel şeyler çıktı. Ne güzel enerjiler çıktı. İnsan içindeki ışığı görüp onu büyütmeyi seven insanlara bayılıyorum. Onlardan bir tanesi Sezen. Sağ olsun, var olsun.
1: Sağ olsun abi, yüreğine sağlık.
0: Ya sağ olun, süper. Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.
0: Senden bir şarkı dinlesek bir.
1: Buyursunlar.
0: Valla.
1: Buyursunlar abi.

0: Şahane bir şarkı. Senin sözleri bestesi, senin
1: Evet abi,
0: şarkına
1: teşekkür
0: ayrılmışlar.
1: ederim.
0: Peki sana bir soru soracağım. Besteleri gecenin bir yarısı işte bahset 10 sene 10 senelik şarkı
1: 10
0: değil mi? Sen
1: sene
0: 10 sene
1: aynen.
0: oldu değil mi?
1: 9-10 sene, 9-10 senelik.
0: Süper. İnşallah 20'li 30. senelerini görsün.
1: Eyvallah, sağ
0: sevilmeye
1: ol
0: devam
1: abi.
0: etsin inşallah. Gecenin, ben bunu bazen düşünmüşümdür. Gecenin bir yarısı şarkıyı yazdık. Daha sonra bu insanlar tarafından duyulmaya başlıyor ve hit oluyor ve gerçekten bütün Türkiye'nin her yerinde, artık gittiğin her yerde insanlar bunu biliyorlar ve tanıyorlar. Her melodisini, her sözünü, her yerini. O şey nasıl? Yani ben bunu yaşadım 24-25 yaşlarındayken. İnsan oraya kadar çok antrenmanlıydım ben tabii. Çok bir sürü hitler çıktı, ondan sonrasında dönme beyimi stadyuma duyunca tamam canım işte ya, normal işin akışında olan şeylermiş gibi. Ama ne tatlı bir rüyadır değil mi? Yani gecenin birisi bir şey yapıyorsun ve bu şarkı insanlar seviyorlar. Onlardan mı duymak duygusu?
1: Evet abi, kesinlikle öyle. Aslında o kişinin, yani yazan kişinin, bestecinin frekansıyla alakası
0: değil
1: var.
0: Mi?
1: Evet, siz çünkü oraya bir frekans yüklüyorsunuz. Karşılık buluyor kalplerde, gönüllerde. İşte o hissiyat.
0: Ha.
1: Tam bahsettin.
0: Evet, evet.
1: Çok güzel abi.
0: Ben düşünüyorum işte, bazen diyorum işte Gül Beyaz Gül Dönme benim yazdığım zamanlarda, yani bir oda bir salon, ya bir oda bir salonda gitarıyla, kalemiyle, kağıdıyla bir duygu ortaya çıkartmaya çalışan bir çocuk. Yok olup da gidebilirdi zaman içerisinde. Hiç kimse duymayabilirdi de. Hep ona duacıyımdır. Diyorum ki ne güzel bir şey oldu. İnsanlar bu güzel senin şarkına dahil olmak için, bütün sözleri bestekar arkadaşlarımızın şarkıları insanların gönüllerine girdiği için şarkıların ömürleri uzuyor. Bir sonraki nesile, bir sonraki nesile geçiyor. Ben çok mutlu oluyorum.
1: Boşuna yani... olmadı, tesadüfen olmadı.
0: Nasıl?
1: Boşuna olmadı, tesadüfen olmadı.
0: Tabii tabii, mutlaka. O içtenlik, o samimiyet şarkıların içerisinde dediğim gibi en başta konuştuğumuzda da dolup taşma hadisesi, içeride birikimler, yaşanılan şeylerin notları alınıp...
1: Aynen öyle abi.
0: Özü çıkıyor ortaya, şahane bir şey. Peki, çok sevdiğim bir 30-35 sene tabi oldu, Fahir Atakoğlu. Çok sevdiğim bir abim o da. Onunla ilk İstanbul'a geldiğimde tanışmıştım. Sonrasında çok da güzel, çok güzel eserleri var. Onlardan bir tanesi sözlerinde Sezen Aksu'nun yazdığı ve Levent Yüksel'in seslendirdiği. Levent'cime selam olsun, Fahir abimize selamlar olsun. Bir tane İstanbul söyleyelim.
1: Olsunlar abi.
0: Olur mu?

0: Helal olsun orkestramız. Teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir enerji. Sağ olun, var olun. Vay be. Zamanla sakıp gidiyor. Ne güzel şarkılar değil mi ya? İsabet etmiş ben.
1: Vallahi abi öyle. Tam olarak
0: Değil
1: öyle.
0: mi?
1: Hala da biliyorsun işte çok revaçta. Yani en
0: Evet.
1: çok dinlenilen mekanlarda. Tabii bakma, gençler arasında farklı tarzlar tabii illa çıkıyor, popülerleşiyor ama belli bir yaş kitlesini yakından ilgilendiren
0: Evet
1: şarkılar
0: evet.
1: hala bu parçalar yani. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz
0: Diyebiliriz
1: bence.
0: deriz
1: Aynen.
0: valla deriz. Tabii üstüne sizin de yaptığınız güzel tatlı şarkılar da
1: Eyvallah.
0: gelince çok
1: Eyvallah.
0: güzel bir kıvamda gidiyor. O doku güzel bence. Ben
1: Evet.
0: seviyorum o
1: Ya
0: şeyi.
1: ben konserlerde daha 90'lar, kendi
0: Değil mi?
1: şarkılarımın dışında yapacaksa cover, yine 90'lar cover
0: Değil mi?
1: yapıyoruz.
0: Ben de
1: 2000'ler,
0: hala
1: 90'lar coverlar yapıyoruz abi.
0: repertuarıma bakıyorum sahnede hala 70'ler, 80'ler o taraftan geliyorum bu zamana kadar.
1: Evet
0: Tabii
1: abi.
0: çok güzel bestekarlar, çok güzel, değerli söz yazarları. Fahir abi zaten bahsettik, Sezen Hanım'dan bahsettik. Üstüne kata kata tabii gitti. Ben şeye hayranım bir de. Yani işte mesela İstanbul şarkısı. Beste inanılmaz güzel. Ama aynı melodi üç kere dönüyor. Fakat nasıl sözler ve o melodi nasıl bir uyum içerisinde ve nasıl hakikaten İstanbul şeyini eski zamanları da insanın gözünde canlandırıyor. Çok zor bir iştir ama yapınca da çok tatlı oluyor. Sezen Hanım da bu işleri çok iyi, çok tatlı.

0: İyi ki varlar, iyi ki
1: Yapabilir tabii
0: yapmışlar
1: tabii.
0: vallahi.
1: Sağ olsunlar, var olsunlar. Yakın zaman içerisinde zaten çıkarttığın şarkılar oluyor. Onları paylaşmaya devam ediyorsun. Dijital hayatta tamam, tabii benden daha genç olduğunuz için daha çabuk adapte ol. Yapay zeka demin söylüyorum. Neler
0: Aynen.
1: sayıyorsun bana?
0: Ya çok ben de senden hiçbir farkım yok abi baktığın zaman.
1: Yani eş
0: Yani
1: iş olarak diyorsun.
0: aynı. Sadece yani
1: İster
0: işte
1: istemez.
0: çıkan şarkıları, projeleri vesaire sosyal medyadan paylaşım yapıyoruz, duyuru yapıyoruz sadece. O kadar.
1: Evet.
0: Yani onun dışında hani aktif ya da çok fazla kullanmak, onun içine çok düşmek gibi
1: Evet,
0: bir
1: evet.
0: durum zaten ya yapımda yok,
1: Evet.
0: hamurumda yok diyeyim.
1: Evet.
0: Sadece yardımcı enstrüman olarak
1: İşte
0: kullanma
1: aynen öyle, ben de öyle.
0: taraftarıyız. Dediğim gibi yani bir şeyin çok fazla
1: Çok
0: içine
1: oraya kendini
0: girince,
1: feda eder gibi bir hale
0: evet
1: dönüşmek
0: yani
1: ben de
0: çok
1: sevmiyorum onu.
0: içine
1: Yaşa.
0: girince, yapay zeka da o şekilde içine
1: Evet.
0: girince öyle kaybolur. Yani yardımcı enstrüman olarak kullanmak lazım.
1: Evet.
0: Özü de çok kaçırmadan, bozmadan ona dikkat etmeye
1: Evet.
0: çalışıyorum yani.
1: Güzel bir şarkım var. Olur.
0: Eyvallah.
1: Senden duymayı çok isterim. Çok
0: Aynen.
1: hoşuma gitti. Ben bugün seni ilk defa duyuyorum ya. Bir eve hoşuma gidiyor.
0: Eyvallah, teşekkür ederim abi.
1: Bakıyorum şarkı. Bana da çünkü bir şarkım bazı modellere alışıyor insan, yani giriş çıkış vesaire. Sen de mesela direkt A'dan bir giriyorsun. Bu da çok etkili. Bu da güzel bir...
0: Eyvallah. Ben hiçbir şeyin boşuna olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şeyin tesadüf olduğunu da düşünmüyorum.
1: Yaşa.
0: Boşuna
1: Yaşa
0: burada
1: aynen.
0: değiliz. Boşuna bu işleri
1: Aynen. Aynen
0: yapmıyoruz.
1: yaşa. Aynen
0: Daha
1: yaşa.
0: önceden belli ki
1: Allah'ın nicelerini yaşa. Doğru
0: seçmişiz
1: yasın.
0: abi.
1: İnşallah.
0: Ruhlar
1: Doğru.
0: seçmiş bu
1: İnşallah.
0: görevleri diyeceğim. Öyle zaten. Layıkıyla yapmaya çalışıyoruz diyorum.
1: Ben çok tatlı buldum. Seni bugün tanıdım, ilk
0: Eyvallah.
1: defa tanıdım. Yani yaptığın eserlere de kendine yakışıyor. Naifliğin. Yani müzisyen tarafının, o tarafın güzel gelişmiş olması, o terbiye çok önemli bir
0: Naçizane
1: şey.
0: abi, eyvallah,
1: Daha
0: teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: işe. O zaman olur diyelim mi?
0: Buyursunlar
1: Diyoruz.
0: yapalım.
1: Yaşa.
0: Buyurun.

0: Bam bam bam diye bitirdik biz sahne çalarken.
1: Güzel ama.
0: Şey valla.
1: Çok güzel.
2: Bir şarkı daha var ki. Canım Uzay Yapar'ın bestesi, sözlerini Sezen Aksu'nun yazdığı.
0: Eyvallah.
2: Medcezir'i beraber okusun.

0: Helal olsun. Çok güzel, çok. Çok iyi valla.
1: Eyvallah
0: çok,
1: abi.
0: Çok zevk aldım. Çok sağ olasın.
1: Süperdi,
0: çok var olsun.
1: Eyvallah.
0: Ne
1: ağzını
0: yettin
1: yüreğine
0: gelmekle?
1: Sağlık. Teşekkür vallahi ederim.
0: Çok güzel bir enerji geldi üstüme benim de. Çok güzel, çok güzel. Konuklarımız çok tatlı. Gerçekten her gelen konumuz birbirinden değerli ve çok tatlı. Güzel bir enerjinizi canı gönülden veriyorsun. Gözlerin içinde de onu görüyorum.
1: Eyvallah abi.
0: İyi ki geldin. İyi ki güzel bir zaman geçirdik. Orkestramız çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekibimiz çok teşekkür ediyoruz.
1: Ellerine, emeklerine, ayaklarına sağlık.
0: Sağ olun, var olun. Artık güzel bir final yapmak istiyorum. Madem bu kadar buralardan geçtik gittik değil mi? Bir son güzel bir şarkı daha var. Dedikodu, dedikodu. Önümüzdeki hafta TRT Müzik ekranlarında ümitli şarkılarda tekrar görüşmek üzere. İlyas'cığım tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Abi.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Sen. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
11: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Türkü Deryası'ndan hepinize sevgiler, saygılar, kucak dolusu. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, TRT Müzik ekranlarından, Türkü Deryası'ndan hepinize merhabalar. Biz bugün o kadar güzeliz ki TRT Ankara Arı Stüdyosu'nda böyle bütün izleyenlerimiz, sevenlerimiz, Ankaralı türkü severler, müzik severler bizleri yalnız bırakmadılar. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Evet, bugün yine birbirinden güzel eserlerin yer aldığı çok kıymetli bir konuğu ağırlayacağımız güzel bir Türkü Deryası programı sizleri bekliyor efendim. Hazır mıyız? Öyleyse alkışlarınız devam etsin. Kıymetli partnerim, büyüğüm Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Bugün maşallahınız var. Peşinden peşin söyleyeyim, ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz. Sağ olun, var olun diyorum. Kıymetli hazırım ve bizi ekranda canlı canlı dinleyen izleyicilerimize Türkü Deryası'na bir kez daha hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Niye konuşmuyorsun?
1: Büyükler konuşurken küçükler susar.
0: Güzel bir akış var, güzel güzel, evet.
1: Çok sağ olsun
0: değerli kardeşim. Sağ hemen geçelim mi?
1: Çok kıymetli bir konuğumuz var. Eminim birçoğunuz zaten bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz ama bugün özellikle onu canlı canlı dinlemek istediğiniz için buradasınız.
0: Güler!
1: Duman geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Vay.
1: Teşekkür ederim.
0: Vay vay.
1: Sağ ol abi.
2: Güler Duman.
0: Vay ki vay.
1: Sağ ol.
0: Ben hemen şunu söylemek istiyorum. Değerli kardeşime, bacıma binlerce teşekkür ediyorum. Ben biliyorum ki bu akşam ekstrası vardı. Abi ekstrayı bir hafta 10 gün attın değil mi? Attı ve programa geldi. Şeref verdim bacım.
1: Estağfurullah.
0: Sağ olasın. Var olasın. Binlerce teşekkürler. Evet.
2: Hoş geldiniz. Sefalar.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizlerin de nefesine sağlık.
0: Sağ olun.
1: Benim için de hep sizi arkada dinledim ama şimdi artık burada canlı dinleyeceğim. Güzel oldu. Eyvallah. Bütün orkestra arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Arif abi sen başkasın.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Arif Balaban ve ekstra arkadaşlarına binlerce teşekkürler ediyoruz. Canımın severim. Değerli hocamın oğlu. Değerli hocamın oğlu. Allah razı olsun. Evet.
2: Hocam nasılsınız? Her şey
1: İyiyim,
2: yolunda mı? Hayat
1: şükür.
2: Nasıl gidiyor? Çok mutluyuz bugün burada.
1: Hayat yollarda geçiyor benim hayatım.
2: Evet görüyoruz. Çok yoğunsunuz ve o yoğunluğun arasında bizim öyle. Programımıza gelme nezaketinde bulundunuz.
1: Ama güzel bir şey. Çünkü ben yaptığım sanat yapmaya çalışıyorum. Daha da hala da öğreniyorum. Daha birçok öğreneceğim şey olduğuna inanıyorum. Boş gitmek istemiyorum bu dünyadan ya. Biraz böyle dolu
0: bu lafı alkışlarız. Biraz. Yemin ederim.
2: O mümkün bakın değil işte zaten. Evet. Şimdi Güler Hocam yani halk müziği alanında hakikaten emek veren ve bu yolda yürüyen bütün gençlerin, herkesin aslında Güler Duman'dan öğrendiği, geçtiği bir eser vardır. Ben de onlardan biriyim naçizane.
1: Sağ olasın, estağfurullah. Çok
2: kıymetlisiniz. Hakikaten
1: teşekkür
2: halk
1: ederim.
2: Müziğinin yetiştirdiği en değerli insanlardan birisiniz. İyi ki varsınız. Sağ olun.
0: Teşekkür hadi buyur Hamdiyeciğim. Sıra sende.
1: Evet artık biz dinleyelim
2: şimdi. Evet şimdi şeye de değinmek istiyorum. Duygu Müzik'le sizin de bir tabii geçmişiniz var, yollarınızın kesişmişliği var Sinan Çelik hocamızla.
1: Evet buradan benim, selam olsun.
2: Selam olsun Sinan Çelik hocamıza da. Onun için de kuvvetli bir alkış rica ediyorum. O da halk müziğinin çok önemli bir değeri. Evet bu sene içerisinde çıkardığımız çok güzel bir eser. Kulduran'dan. Sunam senden evvel vadem yeterse diyeceğim efendim.
0: Hadi buyur canım.
2: Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım. Ağzına sağlık. Ve hemen bir hatırlatmak. Değerli hepiniz bizim için baş tacısınız. Ayaklarınıza sağlık. Beni yalnız bırakmayan Malatya Mastop Ankara İl Başkanı Kamil Göksu kardeşime ve yine hemşerim, Elazığlı hemşerim Ünsal kardeşime candan teşekkür ediyorum. Ankara'dan gelen tüm dostlara sevgiler, selamlar diyorum.
0: Evet, teşekkürü bence şu şekilde edelim. Selahattin abi, sen güzel bir eser söyle.
1: Tamam,
0: Malatyalı hemşerilerin için ve tüm konuklarımız için.
1: Evet. Orada yanlış...

0: ne diyoruz? Ha şöyle diyeyim. Hani radyoda istekler olur ya işte şundan şundan falan. Bu türküyü de ilk olarak Allah'a inanın ki kendim için okuyacağım bu gece. Evet.
1: Evet.
2: Sevenlere gönül verdin.
0: Sevenlere gönül verdim. Evet. Ben oturarak bunu okumak istiyorum. Ya okuyayım yani.
1: Nasıl
0: Sevgili
1: dilerseniz.
0: yönetmenim de artık idare değil mi?
2: Tabii.
0: Evet.

0: Gökçin Alpay.
1: Canan teşekkürler. Sağ olun, var olun. Binlerce teşekkürler.
2: Nefesinize
1: seçtiğim
2: sağlık.
1: Seçtiğim türküyü beğendiniz mi? Ha.
2: Nefesine sağlık abi.
1: Tabii abi.

0: Ya. Evet.
1: Yüreğin dert görmesin abi sesine, gönlüne sağlık. Güler Hocam.
2: Efendim.
1: İki gün önce değil mi bir eser çıkardınız? Oğuz Aksaç'la
2: evet,
1: bir düet.
2: Evet, Oğuz Aksaç kardeşimle. Ya bizim güzel bir ambiyans geldi yani ikimizde. Seviyorum Oğuz'u ben. İnsan olarak da çok seviyorum. O yüzden birlikte güzel şeyler yapıyoruz. Benim bir eseri beğenmişti o. Birçok kardeşimiz okudu bu eseri aslında. Türkü formu değil ama eser tamamen beste bir eser. Artık şarkı mı denir ne denir bilemem ama öyle bir eser. Onu okuduk. Sanadır Bugün diye bir eseri okuduk. Umarım şu an iyi bir izlenmede. Oğuz
1: gayet
2: sonunda çok güzel.
1: Ben de takipteyim direkt.
2: Nüanslar yaptı evet.
1: YouTube'dan.
2: Umarım dinleyeni çok olur.
0: Ambiyans deyince tabii tuttu deyince hakikaten karşı kişiyle anlaşmak.
2: Tabii çok önemli. Mesela ayrı. Siz evet. Partner olarak anlaşamazsınız yürümez.
0: Kişi içinde dedim ki illa.
2: Olsun dedi. Söyledi zaten.
0: İyi evet. Demişim değil mi?
1: Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli abim desteğin evet. için. Büyük bir onurdur senin beğenilerin. Değer vermem benim için çok önemli.
2: Ama güzel olana güzel demek lazım. Yani şimdi bazen kendisinden kilo mu eksiliyor milletin, ne oluyor ben de bilmiyorum ama ya güzele güzel demekten çekiniyorlar. Yani bu güzelse güzel onu demek lazım.
1: O da gönül zenginliği.
2: İşte bakın burada bir tabak meyve olsa, işte portakalı, elması, mandalinası, aynı turunçgiller bile olsa hiçbirinin lezzeti birbirine benzemiyor. O lezzetler bir araya geldiğinde güzellik oluyor. İşte bizim mesleğimiz de bu zaten ki iyi ki de türkü söylüyoruz.
0: Bu güzel.
2: Gençler var olsun vallahi bizim arkamızdan gelsinler.
0: Gülerciğim o hani güzele güzel demeyen insanlar ne der biliyor musun? Malatya'da bir söz vardır. Ben yesem karnım ağrır, el yese gözüm götürmez.
2: Kimsenin tabağında bir şey olmasın yani.
1: Şimdi
2: vay babam
1: maddi
2: vay.
1: Maddi olarak pintilik var ya. Maddi olarak pintilik evet. var ya gönülün. De aslında pintisi tabii insanlar ki. Var paylaşımdan uzak maalesef onu bile kendine çok gören insanlar var.
2: Doğru.
1: Siz öyle değilsiniz biliyorum. Çok da güzel eserler üretiyorsunuz.
2: İnşallah.
1: Zaten biz Güler Duman'ı hem sazıyla sözüyle çok bağrımıza bastık, çok sevdik. Tüm Anadolu olarak, tüm Türkiye olarak. Ama bu besteci yönünüzde çok kıymetli. Çok
2: teşekkür
1: güzel eserler
2: ederim.
1: Ortaya çıkarıyorsunuz.
2: Ya ben geçmişten bugüne bir köprüyüm hepimiz gibi. Bütün öyle. Sanatçı dostlar gibi. Ama bugünü de anlatan türküler yapmak lazım diye diyorum.
1: Öyle
2: bir şeyler de üretmeye çalışıyorum. Naçizane yıllar sonra söylense ne mutlu bize.
1: İnşallah hocam ve sizden güzel bir eserle devam ediyoruz.
2: Tamam. Bir bahar geldi gül açtı diyelim. Biraz hareketlenelim. Ondan sonra da yüce dağ başında yanar bir ışık diyelim. O eski türkülerimize dönelim. Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım. Alkışlarınız Güler Duman için efendim.

0: Teşekkürler. Güler duvar.
1: Canım sana.
0: Bak yakaladık onu işte. Şimdi bu yakaladığımızı devam etmemiz lazım. Değil mi?
2: Hadi devam edelim o zaman.
0: Edelim hocam.
1: Hadi bakalım.

0: Alkışlar hepimize gelsin.
1: Vay vay vay. Hadi bir daha. Hadi bir daha.
0: Alıştık birbirimize diyor ya bey.
1: Cansınız. Var olasınız.
0: Dünyanın en güzel dilini konuşuyoruz. Ya. Dünyanın en güzel dilini konuşuyoruz. Evet. Türkiye dili bak herkesi bir araya getirdi.
2: Evet, bugün mümkün
0: olduğunca... Ben sıramı saldım, sıra sizde.
2: Mümkün olduğunca müziğimizi paylaşalım dinleyenlerimizle, izleyenlerimizle.
0: O zaman olur kimi mu dinliyoruz?
2: Beni mi dinliyorsunuz? Hadi bakalım. O zaman alkışlarınız benim için gelsin.
0: Haydi bakalım. Ya da beraber misiniz? Yok pardon. Ha.
1: Sonra.
0: Önce Hamdi kardeşim.
2: Birazdan bir düetimiz olacak ama efendim bu da bir düet eser. Selahattin abicim, kıymetli Erhan Uslu kardeşimi ağırlamıştık burada biliyorsun. Onunla birlikte çıkardığımız güzel bir eser. Çok dinlendi, çok sevildi. Bugün
1: ha,
2: de yine
1: biliyorum, evet.
2: İzleyenlerimizle, dinleyenlerimizle paylaşmak istedik. Vay halına vay diyeceğiz efendim.
1: Evet.

0: Sonsuz teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.
1: Ağzına nefesine sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ağzına sağlık canım benim. Gelmeseydin şimdi beraber okuyacağız.
0: Ben belki eserden biraz bahsedersin.
2: Ve kıymetli hazırın ilk olarak sizlere ve ekran başındaki izleyicilerimize okuyacağım yeni derlediğim güzel bir türkü Malatya Akçadağ'dan. Yunus kardeşimin güzel bir Akdağ'ın, daha doğrusu Emre Yunus kardeşimizin güzel bir derlemesiydi. Ben de ondan aldım. Ve buna Allah nasip ederse yöreye gideceğiz. Daha doğrusu Akçadağ'a gideceğiz. Klibini de çekeceğiz. Bakalım ilk sınavı sizlere vereceğiz. Beğenecek misiniz?
1: Haydi bakın.
2: Hadi buyurun.
0: Ben sınavlardan korkarım biraz ama.

0: Allah aşkına beğendiniz mi? Yakında klibinle çekeceğiz inşallah. Cansın'ın çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Evet. Kıymetli alkışlarınız için.
0: Kardeşim.
1: Evet, Selahattin Alpay'da üretmeye, derlemeye devam ediyor bir taraftan. Sizin gibi. Evet, hocam bugün güzel bir uzun hava dinlemeden Güler Duman'ı bırakır mıyız biz? Bırakır mıyız? Ne seslendireceksiniz kıymetli hocam?
2: Efendim?
1: Ne seslendireceksiniz bizim için güzel bir uzun hava?
2: Sivas'a gideceğiz şimdi biraz.
1: Haydi bakalım. Alkışlarınız Güler Duman için gelsin.
2: Ondan sonra da Ayaz Yarın diyeceğiz.
1: Haydi bakalım.

0: ederim. Var ol arkadaşlar.
1: Canım teşekkürler canım benim.
2: Güler duman.
1: Ağzına ruhuna sağlık.
0: Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.
1: Başarısınız. Ve hemen Diyarbakır'a gidiyoruz. Ne diyoruz? Suryani.
2: Alkışlarınız evet. Selahattin Alpay için efendim.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler.
1: Yüreğine gönlüne sağlık abi. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Güler Hocam, yine sizinle devam etmek isteriz.
2: Tamam.
1: Eğer uygun görürseniz melüllenme, deli gönül diyeceksiniz değil mi? Alkışlarınız Güler Duman için gelsin.

0: Teşekkürler Dilan.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Ve dikkat ettim bugün. Hayatlarınıza tekrar sağlık. Sağ olun, var olun. Bakıyorum herkes tüm okuduğumuz türküleri bizden beraber okudunuz. Demek ki bizleri ve türküleri sevenler burada bugün.
0: Var olsunlar. Çok önemli.
2: Evet.
3: Türkülerimizin gerçekten kıymet görmeye ihtiyacı var. Bu popüler kültürün yanında hakikaten desteğe ihtiyacı var. Sizlerin dinlemesine ve sevmesine, gönüllerine yerleştirmesine ihtiyacı var. O yüzden çok kıymetlisiniz.
1: Kendinizi de alkışlayın.
3: Hakikaten öyle.
1: Türkü dinlemek her zaman söylüyorum akıl işidir. Herkes türkülerin sözlerini anlayamaz. Anlayanlar o yüzden kendiyle övünebilir.
3: Evet. Aynen öyle. Ne güzel dediniz. Ne güzel dediniz. Kıymetli hocam. Ben sizi Instagram'dan da takip ediyorum. Şimdi sürekli konserler falan böyle evet. ilanlarını paylaşıyorsunuz. Yakın tarihte konserleriniz varsa. Şimdi bugün Ankaralı müzik severler.
1: Ankara'da olacağız geldiler, zaten. 20 Haziran'da sizi. Ankara'dayız. Sanıyorum Orhan mıydı? Açık hava hem de kendisi. Açık hava olduğu için çok güzel. Evet. Kayseri'de olacağız bu pazar günde. Kayseri'deyiz. Hızlı söyleyeyim. Mersin'de 13 Haziran'da. İzmir'de 23 Haziran'da. İstanbul'da Harbiye'de 13 Temmuz'da. Altınoluk'ta 19 Ağustos'ta, Didim'de 14 Ağustos, Antalya 16 Ağustos, Bursa 13 Ekim. Bir konserleri Oğuz Aksaç kardeşimle birlikte yapıyoruz. Evet. Buyurun gelin inşallah.
2: İnşallah. Hayırlı olsun.
1: Türküleri paylaşmak çok güzel. Hayatı paylaşmak çok güzel. Evet. Hayat paylaştıkça çok güzel zaten.
2: Hadi buyurun.
3: İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Efendim bir türkü deryası programı yine sonuna
1: geldi. Ben size teşekkür ediyorum misafirperveriniz için. Canımsın bu iki benim. Güzel insana ve orkestracı kardeşlerimize TRT'nin bütün ekibine bir alkış istiyorum. Sağ olun.
3: Evet, TRT'nin tüm ekibi demişken hakikaten arkamızda kocaman, çok büyük, çok profesyonel bir ekip var. Bütün ekip arkadaşlarımıza, yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza yürekten teşekkürler ve onlar için kocaman bir alkış rica ediyorum sizlerden.
2: Ve Türkiye Deryası için de ayrı bir alkış rica ediyorum. Ve diyoruz ki benim derlediğim güzel bir türkü. Beraberce bittisin önü bağlar diyoruz.
3: Evet. Haydi bakalım haftaya görüşmek üzere. Tekrar kendinize iyi bakın.

0: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
8: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
11: Düz geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz.

0: Kıymetli TRT Müzik izleyicileri, ekranlarınızın başına Müzik Yolcuları programına hoş geldiniz. Bu akşam İzmir'e doğru yolculuk edeceğiz. Çünkü İzmir'in kıymetli bestecilerinden, Türk musikisinin duayen bestecilerinden bir tanesini ağırlıyoruz. Bu akşam yolculuğumuz Yusuf Nalkesen'in eserlerine doğru olacak.
1: Gerçekten bir gönül üstadı. Şarkılarında hem onun hüznünü hem de o muzip heyecanını, eğlenceli taraflarını bize harikulade anlatan harika bir bestekar ve çok seçkin de bir repertuarla, belki de repertuarların hiç vazgeçilmezi olan, her repertuarda mutlaka bir Yusuf Nalkesen şarkısına yer verilen o güzel eserlerle bugün müzik yolculuğumuz başlayacak. Şimdi şarkı söyle

Demenin o kronik acıları azalttığıyla ilgili bir araştırma da yapılmışken, o güzel seslerinizle ilgili harika bir parça bekliyor. Avuçlarımda hala sıcaklığın var diyeceksin. Ekran başında dostlarımız da güzel sesleriyle bizlere eşlik ederlerse de bu yolculuğun harika bir parçası olacaklar. Şimdi hazırsanız, çaylar kahveler de hazırsa, müzik yolcuları arkasına yaslandıysa, buyurun dostlar, yolculuğumuz başlasın.

0: Her hafta söylediğim gibi bu birbirinden kıymetli arkadaşlarım, güzel müzisyen dostlarımla birlikte gerçekten senin de o şahane tınılarınla eminim ekran başı yine bizimle birlikte keyifle söylemiştir. Ben de oturduğum yerde hep eşlik ediyorum. Çünkü müziğin o aşkına kapılmamak elde değil kıymetli dostlar. Ve dediğimiz gibi bu akşam Yusuf Nalkesen eserlerini sizlere seslendiriyoruz. Yusuf Nalkesen'in en önemli özelliklerinden bir tanesi, bir iki tane eseri sadece sözleri ona ait değil. Ama hem güftekarlığıyla hem bestekarlığıyla gerçekten Türk müziğine 600'e yakın neoklasik eser
1: Dile
0: kazandırmış
1: kolay.
0: bir besteci. Sanmıyorum yoktur galiba o ağacın altını bilmeyen, veda bu sesi söylemeyen, çatılmış kaşlarınla demeyen. Saymakla gerçekten bitmez. Biz de bu akşam repertuar yaparken inanın çok zorlandık. Onu mu söylesek, bunu mu söylesek, kıyamadık hiçbir esere. Ama şuna inandık ki eminim sizler yine bizlerle birlikte ekranlarınızın başında okuyacaksınız bu güzel eserleri. Ve yine güftesi bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Cazkâr bir eser var. Ben de çok seviyorum bu güzel eseri. Diyeceğiz ki saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar.
1: Sizin de gerçekten gönüllerinize sağlık.
0: Duygudan duyguya, şarkıdan şarkıya muazzam bir yolculuk oluyor bizler için. Şimdi kapın her çalındıkça diyeceğiz ama o öylesine farklı farklı duyguları barındırıyor ki.
1: Evet.
0: Beklemek kelimelerin en ağırı, gönlün en büyük esareti ve imtihanı belki de. Bu beste de gönlünü bir kapı sesine adamışların birçok hıçkırığı gibi gerçekten. İnanıyorum ki yine ekran başındaki sevgili dostlarımız bizlerle birlikte bu dillere pelesenk olmuş derler ya, ayrılığın, bekleyişin, ümidin en güzel şarkısını bizlerle birlikte söyleyecek. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin sen çok
1: bekleyeceksin
0: diyeceğiz.
1: O zaman buyurun, sahne sizin.
0: Buyurunuz efendim.

beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin dedik. Ve herkes eminim Ahmet'ciğim senin iç çektiğin gibi şöyle bir iç çekmiştir. Ama hep diyoruz ya kıymetli dostlar, sevdiklerimiz gitmeden kıymetini bilelim. Yanımızdayken sevdiğimizi söyleyelim ve hissettirelim. En önemlisi bu. Ve şimdi sırada yine ah çekeceğiniz çok güzel bir Yusuf Nalkesen eseri var. Ama bu sefer bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Hani o iki tane eser dedik ya, bir tanesi işte sizin de eminim benimle birlikte söyleyeceğiniz Veda Bu Sesi. Hani o bırakıp giderken seni diyeceğiz. Ama hikayesini sizinle paylaşmak isterim. Belki çoğu dostumuz şöyle biliyordur, bir sevgilinin ardından yazılan bir eser diye. Fakat Orhan Seyfi'nin kızına yazdığı, eşini kaybeder Orhan Bey ve sonrasında kızının da kanser olduğunu öğrenir. Ve ona annesi der ki, o da annemi kaybettiğinde çok ağlamıştın, beni kaybettiğinde de ağlayacak mısın baba diye acı bir soru sorar. Ve ağlamayacağına söz ver lütfen der. Ama bir süre sonra kızını kaybeder ve kızının arkasından bu dizeleri yazar ve en çok da şuradan başladığı söylenir. Bir alev halinde düştün elime, hani ey gözyaşım akmayacaktın demiş. Ve biz de şimdi bu güzel şarkıyı seslendirmeye çalışalım. Buyurun arkadaşlar.

0: Müzik öylesine bambaşka duyguların tercümanı ki hakikaten bakın bunu anlatmanın daha güzel bir yolu var mı diye düşünüyorum ama sadece tabii neşeli anlarda değil sanıldığının aksine tam da her duyguyu yaşatmak yani insanı insan yapan, insan onuruna yakışan tüm duyguları müziğin asaletiyle anlatmak gerçekten usta bestekarların en büyük hüneri. Biz de o hünerin çok kıymetli sahiplerinden bir tanesini bugün ağırlıyoruz. Her bestesi, her güftesi duygu dolu, evet, anlam dolu, güzellik dolu ve ne mutlu ki biz de bu engin mirasın sahip çıkanları olarak şevkle, aşkla müziğimize hizmet etmeye, müziğin hizmetkarı olmaya devam ediyoruz.
1: Elimizden geldiğince, nefesimiz yettiğince bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, hocalarımızdan öğrendiklerimizi hep aktarmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten her besteci programımızda söylediğim gibi çok şanslıyız bu güzel topraklarda var olduğumuz için ve birbirinden güzel ve özel sanatçılarımız olduğu için bir kez daha bunu hissettiğimi söylemek isterim. Ve sırada çok güzel bir şarkı var. Hepsine çok güzel diyoruz. Bazı izleyicilerimiz bana diyor ki Mine Hanımcığım sürekli çok güzel, çok güzel diyorsunuz. Ama gerçekten hepsi birbirinden güzel ve özel. Ve biz her hafta hazırlanırken gerçekten sizlerin karşısına gelirken acaba o mu olsa bu mu olsa diye çok fazla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ve sizlerin yine eşliklerini bekliyoruz bu güzel eserde.
0: Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz harika bir yolculuk başlıyor şimdi. Bu şarkıyı galiba bilmeyen, söylemeyen, yoktur, mırıldanmayan yoktur ama işte o eşliklerinizle hatta kendinizi çekip paylaştığınız o harika hikayelerinizle yine bir yolculuğa daha şahitlik edeceğiz birlikte. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz diyeceğiz. Sevgili dostlarım şimdi saysınlar. Biz de mevsimlerin o bahar pembesinde yolculuğumuza devam, evet, edelim.

0: ağacın altını şimdi anıyor musun? Dediniz bence. Ben duydum.
1: Ben duydum. Kalbimin tam da ortasında duydum. Ve yayından çıkınca da onları gözümüzle de görmek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Çünkü müzik iletişimle, sizlerle paylaşınca, dostlarla paylaşınca bambaşka bir enerji. Biz de işte o küçük, büyük enerjinin küçük parçalarıyız. Ama sizlerle etkiyi, coşkuyu büyütmek için de sabırsızlanıyoruz.
0: Bu arada bu güzel eserle ilgili küçücük de bir not söylemek isterim sizlere. O Ağacın Altı isimli eser, yani Gölgesinde Mevsimler, çıktığı yıl her okuyan soliste altın plak kazandırmış bir eser. Ne kadar önemli. İşte diyorum ya, hep bestecileri bazen çok kıskanıyorum diye. Allah ne güzel bir şey bahşetmiş, ne güzel bir özellik yaratmış. Bu gerçekten çok çok önemli ve Yusuf Nalkesen de bunu söylerken hep gerçekten diyor ki, ben de altın çağımı yaşadım bu güzel eserle diyor. Yattığı yer nurlarla dolsun efendim. Ve yine şimdi Hicaz makamına bir giriş taksimi rica etsem. Sevgili Ahmet, o güzel kanunun tınılarıyla, güzel cümlelerinle birlikte ben de diyeceğim ki, yalan yalan değil, pek kolay olmayacak seni unutmak.

0: Gerçekten pek de kolay değil içimizden atmak.
1: Evet.
0: Gönlüne sağlık, nefesine sağlık, sevgili dostlarım ellerinize sağlık. Biliyorum ki ekran başındaki dostlarımız da sana o pür neşeyle, pür kalpten gelen o sıcak duygularla eşlik ettiler. Çok başka bir diyarda yolculuklar yapıyoruz bugün. Çok derin hisler, çok her biri anlam yüklü.
1: Evet.
0: Neler konuşsak, neler anlatsak kifayet etmiyor gerçekten.
1: Ve tabii ki Yusuf Nalkesen'i anlatırken müzik aşkı bir de İzmir aşkı diyoruz ya. Hep dua

0: etmiş. İzmir'de hayatım son bulsun. Yine gözlerimi burada kapatayım diye ve nihayetinde de öyle olmuş. Ama İzmir'in öğretmenlikten sonra TRT İzmir Radyosu'nda görev yapmış bir dönem ve o zaman da gerçekten müziğin bize çok çok fazla katkıda bulunup birbirinden güzel eserleri bizlere hediye olarak bırakmış ve şimdi o güzel eserlerden bir tanesi daha var sırada.
1: Gerçekten öyle. Yani hepsi bir arada söylediğin gibi. Hem öğretme aşkı,
0: Evet.
1: kutsal en kıymetli varlığımız öğretmenlik, hem
0: Öğretmenlerimiz.
1: sanatkarlık, hem güftekarlık. Yani disiplinler arası gerçekten sanatın her dalıyla yoğrulmuş harika bir kalp. Biz de şimdi seninle bir sonbahar mevsimiydi, tanıştık diyeceğiz. Biraz daha onun o hareketli eserlerine de bir örnek olması açısından
0: Evet.
1: bu eserde önem taşıyor. Sevgili dostlarımız çok keyifli bir ritim solosu yapacaklar başta. Sonrasında da biz de aranameye gireceğiz ve ekran başında da yavaş yavaş o kımıldanmaları da hep birlikte hissedeceğiz diye tahmin ediyorum.
0: O zaman biz de oturduğumuz yerde size eşlik ediyoruz. Haydi
1: Ayağa da
0: buyurun.
1: kalkabilirsiniz.
0: Tamam, o da olur.
1: Buyurun.

Evet ve bu güzel Hicaz eserden sonra diyeceğiz ki bir Hüzdan makamına geçelim. Ve Hüzdan makamında benim de her okuyuşum

Da kalbimin titrediği eserlerden bir tanesi ve ben de bu güzel eseri seven tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Olanlar oldu geçti artık. Sen ne dersen de diyeceğiz.

0: Vallahi o suç kiminse bence çok kıymetli bir suç işlemiş. Bize de böylesine güzel bir eseri, tam da kalbin orta yerine vuran bu
1: Evet.
0: esere vesile olmuş. Suçu kabul olur mu bilmiyorum ama bizim nezdimizde, gönlümüzde çok güzel bir yeri oldu. Hüzzam makamı da gerçekten
1: Çok
0: nasıl
1: özel
0: bir
1: bir makam.
0: makam, nasıl bir güzel makam. Gerçekten Türk müziğinin en karakteristik baskılarıyla, aralıklarıyla tüm dünyadan ayrışan, her dinleyeni

0: acaba ne olduğunu merak ettirse de tam da işte kalbin ortasına vuran muazzam bir makam. Sen de boğulu sesinle harikulade yorumladın. Gönlüne
1: sağlık. Çok teşekkür
0: sağlık.
1: Ediyorum. Şimdi olanlar oldu, geçti artık dedik ama sonrasında da Yusuf Nalkesen demiş ki, dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerin vagonları dolaştı. Üzgün üzgün. Hadi gelin birlikte söyleyelim.

0: Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli müzik yolcuları izleyicileri. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte bavulumuza koyduğumuz şarkılarımızla sizlerin karşısında olacağız.
1: Sizlerle olmak öylesine büyük bir keyif, öylesine bir mutluluk ki her biri birbirinden kıymetli sanatkar dostlarım, sevgili partnerim, değerli arkadaşım ve ekran başındaki müzik yolcuları yine aynı günde, aynı saatte müzik yolculuğunda buluşmak için biz can atıyor olacağız. Dilerim çok keyif almışsınızdır. Bir dahaki bölümü de heyecanla, şevkle bekliyorsunuzdur. Şimdi yine tatlı bir huysuzluk var.
0: Evet.
1: Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu. Sevgilim.
0: Değiştir sen bu huyunu diyeceğiz. Sizler de birlikte bizimle birlikte söyleyeceksiniz tabii ki. Haydi.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: 9-15 Mayıs arasında Bin'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben

0: Çok güzel bir şarkı, çok da yakışmış bence sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
1: Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Türk halk müziğiyle yollarının nasıl kesiştiğini merak ediyorum. Aslında aileden kalma, oradan bir kulak dolgunluğu olduğunu biliyorum ama sen nasıl sevdin?
1: Aslında bunun için bir yaş söyleyemeyeceğim çünkü hep içindeydim. Annem zaten sürekli söylüyordu. Anneanne ve babaannemlere ziyarete gittiğimizde orada da misafirlerimiz geldiğinde hemen bir bağlama çıkardı. Yani dedem de zaten Karadeniz kemençesi de çalıyor. Hemen kadınlar da türkü söylerdi. Böyle bir ortamda büyüdüğüm için yaş hatırlamıyorum ve dolayısıyla benim de merakım oluşmaya başladı çok küçük yaşlarda. Sonra bağlama eğitimi almaya başladım. Sanırım 6 yaşlarındaydım ya özel bir hocadan. Sonrasında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na başladım. Orada 4 yıllık bir eğitim aldım. Sonra Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne devam ettim. Türküler hep hayatımdaydı ama tabii Batı müziğini de hayatıma bir şekilde koymuş oldum. O şekilde devam etti.
0: Muhteşem. Peki bu bağlamayı evde kim çalardı daha çok?
1: Aa, çok
0: Misafirler
1: garip.
0: geldiğinde.
1: Dedem çalar. İki dedem de çalıyordu. Dayım da çok çalıyor.
0: Müthiş. Benim de babam bağlama çalar.
1: Evet. Çok tatlı. Sen de güzel türkü okuyorsun bu arada.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de türkülerle büyüdüğüm için biraz işte annem, babam

0: sanat müziği, Türk Halk Müziği korosuna giderdi. Ben de 7 yıl kadar böyle onlarla gidip gelme fırsatı buldum. Bir tık kulak dolgunluğu oldu tabii ki. Geçmişten bugüne uzanan müzik yolculuğunda seni en çok etkileyen anı nedir? Hangisidir böyle? Yani şurama çok dokundu dediğin belki de.
1: Aslında birçok var ama ilk aklıma gelenler mesela yıllar sonra üniversitede hocam olacak kişi Profesör Erol Parlak. Onunla 8 yaşında tanışmıştım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konservatuarının konserine gelmişti. Annemin de orada bir solosu vardı. Erol Hoca da o gün orada ikinci bölümde o performans göstermişti. İnanılmaz etkilenmiştim ve yıllar sonra hocam oldu mesela.
0: Müthiş. Annenin de sesi güzel o
1: Annemin de
0: zaman.
1: sesi güzel.
0: Buradan çok sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Ellerinden öperiz. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Çok fazla yorum var. Düşünmem lazım bunu. Yine aklıma ilk gelenlerden bir tanesi. Ses rengimden kaynaklı galiba. Mesela bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan etkilenmiştim.
0: Gerçekten dingin ve duru bir sesin var. Peki hangi şarkıyı diyoruz senden?
1: Akustik Renkler diye bir seri yapmıştık biz. Yaklaşık 10 tane şarkı vardı. Şimdi onun ikincisini de çektik. Onlar da yavaş yavaş yayınlanmaya başlayacak. Orada ilk şarkılarımızdan bir tanesi Mir Melih Görgün bestesi.
0: Çok da güzel bir şarkıdır.
1: Evet,
0: Çok da
1: onu da
0: güzel yorumladın.
1: teşekkür ederim. Şimdi onu okuyacağım.

0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Güzel seslendirmişti. Geliş Görgü'ne de çok çok selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Bizim daha böyle gençlik yıllarımızın bence çok kıymetli bir şarkısıdır 14 Bar.
1: Daha çocukluk diyebiliriz bence.
0: Bir tık, evet belki. Şöyle...
1: 2006 diyebiliyorum ben. Bayağı.
0: 10 yaşında
1: Evet.
0: işte.
1: Çocukluk yaşlarında.
0: Aynen
1: Çok
0: öyle.
1: güzel bir şarkıydı o dönemde.
0: Kesinlikle. Peki bu şarkıyı dinlerken böyle hep sana aynı yerden mi dokunuyor? Biraz böyle hüzünlendiğini de sanki görüyorum. Çok duygu olarak şarkının içine giriyorsun.
1: Evet, bence sözlerde kesinlikle o hissiyat var ama melodisinde de böyle biraz yürümede olduğu için şu hareketleri falan yapıyorum. Bazen bana kızıyorlar bununla ilgili. Hani slow şarkıda hareket ediyorsun artık o oturmuş benim iç ritmime oturmuş diyelim.
0: Kesinlikle öyle. O zaman tekrar bir şarkı dinleyelim. Bu sefer ikimizden olsun.
1: Tamam, ne okuyoruz?
0: Sürpriz.
1: Tamam.
0: Evet, sürpriz olsun.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Senin de öyle. Büyük usta Yıldız Tilbe'ye de buradan saygılarımızı gönderiyor olalım. Şimdi güncel hayatınla sahnedeki Elif'le aranda böyle fark var mı? Yoksa her ikisinde de evet aynıyım diyebiliyor musun?
1: Benzer yanlarım var ama tabii sahne başka bir durum. Orada hep özenli, şık, daha olmaz. Oraya yakışan şekilde durman gerekiyor. Evde tabii ki daha rahatım. Ama benziyoruz ya.
0: Aslında çok sporda giyiniyorsun normal hayatında ama sahnede çok şıksın. Çok
1: Evet.
0: güzelsin.
1: Seviyoruz, güzel hazırlanıyoruz. Güzel bir ekibim var, şanslıyım bu konuda. Hep şık çıkmaya çalışıyorum, evet.
0: Peki, sorularımıza devam ediyoruz. Türkülerden aslında sana çok fazla soru sormak istiyorum ama böyle sürekli dinlediğin böyle üstatlardan, ustalardan kim vardır böyle işte açarım uzak diyarlara giderim dediğin?
1: En çok Neşet Ertaş. Evet, hep onu açıyorum.
0: Hangi türküsünü çok seversin?
1: Ay, çok zor sorular soruyorsun. Hepsini çok seviyorum ama şu an aklıma gelen Cahilim Dünyanın.
0: Defalarca söylediğini tahmin ediyorum.
1: Evet, çok okuyorum. Sahnelerimde de okuduğum türkülerden bir tanesi.
0: Böyle söylerken sahnede ya da kendi başına kaldığında boğazına düğümlenen bir şarkı var mı? Hatta o yüzden belki söyleyemediğin.
1: Yok, olmuyor öyle bir şey. Tamamen müzisyen durumuyla baktığım için okuyorum yani. Öyle bir engellemiyorum kendimi. Ama Aşk Başımda Bela'yı okurken biraz öyle hislerim oluyor. Çok severek okuyorum. O da yaklaşık bir yıl oldu galiba çıkaralı şarkıyı. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
0: Peki bugünkü Elif Buse, ilk sahneye çıkan Elif'e ne söylemek isterdi?
1: Kendine güven, her şey çok güzel olacak derdim.
0: Çok heyecanlanmış mıydın? İlk sahneni hatırlar mısın
1: Tabii
0: bilmiyorum.
1: tabii. Ya mikrofonu bırakmıştım hatta. Ama çok küçüktü.
0: Neredeydin?
1: Kocaeli'de herhalde öğretmenler eviydi yanlış hatırlamıyorsam. Mikrofonu elime verdiler. Ben mikrofonu bırakıp gittim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, çok küçüktüm ama.
0: Ama sonra söyledin zaten.
1: Evet. Şimdi bazen konserlerime küçük yaşta birileri geliyor. İnanılmaz özgüven. Harikalar yani. Mikrofonu alıyorlar, işte şov yapıyorlar, dans ediyorlar falan. Ben öyle
0: Küçükken ben de biraz daha çekimserdim evet. Peki senden güzel bir şarkı dinleyelim mi? Birlikte söyleyelim.
1: tamam, birlikte söyleyelim. Bu da sürpriz olsun.
0: Tamam, biraz.

0: olsunuz da yüreğinize sağlık efendim.
1: Teşekkür ederim, senin de öyle.
0: Sağ olsunlar. Çok güzel şarkılar seçtiğini biliyoruz. Az önce de konuştuk. Peki kendi şarkılarını ne zaman bizlerle buluşturacaksın? Biraz karaladığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ama ne zaman dinleyeceğiz?
1: Çok beğenmiyorum. Şimdi geliyor, besteler çok iyi. Ben kendi bestemi yanına koyuyorum ve yetersiz buluyorum. O yüzden de layık bulmuyorum. Hatta bununla ilgili bir eleştiri aldım. Yani buna karar sen verme. Bunu iyi bir besteciye dinlettiğindeki yoruma göre hareket et dediler. Ve ben bestecilere bile dinletmiyorum şarkıları bu.
0: Bu
1: Niye öyle bilmiyorum. Doğru
0: ya, bunu
1: zamanı
0: belki
1: bekliyorum.
0: alaylı olmadığın için olabilir mi? Hani orada belki daha mı rahat yazılır öyle olun? Sen çok mu inceleyip sık dokuyorsun
1: Evet,
0: belki?
1: kesin öyle bir şey, evet.
0: Belki her şeyini düşünüyor olabilirsin. İşte düzenlemesi, bestesi, sözü vesaire. Bence bizimle buluşturman gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, artık bu konuda çok şey var. Hadi hadi diyen insanlar arttı da. Belki yakın bir zamanda. 2026
0: İnşallah
1: planlarım da var.
0: bekliyoruz. Çok da güzel olur valla.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, birçok sahne aldığını biliyoruz. Son dönemde de çok yoğun olduğunu görüyorum. Çok da güzel sahneler yapıyorsun ekip arkadaşlarınla birlikte. Onlara da selamlar, sevgiler gönderelim burada. Sen kendin nasıl şarkılar tercih ediyorsun? Böyle hareketli mi, slow mu, her şeyden mi?
1: Aslında her şey var. Onun bir dengesi var ama genelde gittiğim yerlere göre de değişiyor. Yani seyirci hareketli bir şey istiyorsa hareketli bir şey okuyorum. Slow istiyorlarsa slow devam ediyorum. Türkü istiyorlarsa keza öyle. Biraz anlık değişiyor, interaktif oluyor. Ama belli bir repertuarım var.
0: Onun üstünden oynamalı.
1: Evet, aralara işte akustikler birkaç böyle giriyoruz. Sonra tekrar ana repertuara geri dönüyoruz.
0: Peki sahne öncesinde bir totemin var mı böyle düzen yaptın?
1: Dua etmek. En çok onu yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum.
0: Yanında böyle enerji aldığın sürekli insanlar oluyor diye tahmin ediyorum.
1: Yani ekip arkadaşlarımı yanında görmek tabii beni motive ediyor ama öyle özellikle bir şeyim yok. Ya her yerde sahne aldığım için hasta olmayayım yeter. Hastalık
0: bugün de arada
1: zorluyor
0: ve bir rahatsızlık var ama şey, işte sesime yansımadı.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz söyledin.
1: Sen de öyle.
0: Türküleri çok güzel okuduğunu biliyoruz. Hatta bence genç nesile de bunu güzel bir sound'la çok güzel aşıladığını düşünüyorum senin.
1: Teşekkür ederim.
0: O yüzden ben de çok gönülden sana teşekkür ediyorum. Özümüze de sahip çıktığın için. Senden bugün bir türkü almadan
1: göndermiyorsun.
0: Evet, lütfen. Onu rica edeceğim.
1: Tamam, o zaman Neşet Usta'dan bir türkü okuyayım. Gönül Dağı.
0: Çok da severiz. Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Müthiş söyledim gerçekten. Yine böyle uzaklara gittik. Sen söyle biz gidelim gelelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Sahnende birkaç şeyi daha merak ediyorum çok.
0: Duymaktan sonra.
1: Çünkü çok
0: Çok
1: böyle
0: iyi.
1: izliyorum ve beğeniyorum. Seni de
0: Çok
1: gurur
0: teşekkür
1: duyuyorum bu
0: ederim.
1: arada. Böyle sahnede daha çok interaktif misindir? Böyle senin sosyal olduğunu da bildiğim için onu bir sormak istedim sana.
0: Evet, seviyorum. Böyle farklı karakterler oluyor mutlaka her konserde, hepimizin konserinde. Mutlaka onlarla iletişim kuruyorum. Sahneme de davet ediyorum. Özellikle çocuklar. Samsak Böveci'nden sonra inanılmaz bir kitle oluştu. Onlarla birlikte söylemek, sohbet etmek çok keyifli oluyor. Bir gün bekleriz, sen de gel.
1: Çok mutlu olurum. Davet
0: Birlikte
1: edersen neden
0: söyleyelim her
1: gelmedin?
0: zaman. Her
1: Çok
0: zaman
1: teşekkür
0: karşılaşmak
1: ederim.
0: üzereyim.
1: Çok sağ ol. Peki sahnede böyle yaşadığın çocuklarla da olabilir. Böyle unutamadığın bir an var mı?
0: Çocuklarla ilgili genelde korkuyoruz çünkü çok fazla kablo var. Bazen dengesiz durumlar olabiliyor. Allah'tan başımıza kötü bir şey gelmedi. Valla şu an hatırlayamadım ya. Bir düşünmem lazım.
1: Olsun.
0: Ya mesela slow şarkılarda oynayan komik insanlar oluyor mesela. Oralarda çok dayanamıyorum ve kahkahayı basıyorum ve durduruyorum hemen. Öyle anlar komik oluyor.
1: Peki bu aralar kalbin daha çok sana böyle ne söylüyor? Buna aslında sosyal hayatınla alakalı soruyorum.
0: Biraz dinlenmem gerektiğini söylüyor. Biraz koşturuyoruz. Tabii yeni şarkı çıktığı zaman onu tanıtma süreci. Bir de hayır diyememe tuşum var benim yani. Hayır deyip biraz dinlenmem gerekiyor. Hem stüdyo kısmı, bir yandan bir sürü şarkı hazırlıyoruz. Bir yandan sahnelerim oluyor. Bir yandan PR süreci zor oluyor. Kalbim bana, kalbim, beynim, her şey.
1: Peki,
0: Dinlenmem gerektiğini
1: düşünüyor musun
0: söylüyorum.
1: bir daha?
0: Düşünüyorum, evet. Yarın mesela düşünüyorum.
1: Tek bir gün.
0: Tek bir gün, aynen.
1: Evet
0: İnşallah
1: yani
0: yeterli olur.
1: aslında 2,5-3 dakikalık şarkılar da gözükse dijital mecralarda. Tabii ki senin de dediğin gibi arka planda çok büyük emekler, şarkının hazırlık süreci oluyor. Ben de şeye çok tutuluyorum hatta. Mesela şarkı çıkıyor, şey diyorlar, in şarkı ne zaman?
0: Evet, onu albüm yapıldıktan sonra bence sorulması daha üzücü.
1: Ben de şimdi sana nasıl soracağım, yeni şarkı ne zaman?
0: Şimdi program ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Belki çıkmış olur program yayınlandığında. Şu an birçok şey hazır. Sürekli bir üretimdeyiz. Akustik Renkler 2 başlıyor. Onun şarkıları başlayacak Şubat ayı itibariyle. Ardından da single'lar gelecek.
1: Orada da yine
0: Keşke.
1: izledim, dinledim seni. Çok güzel eserler seçmişsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama ben özellikle planı çok beğendim. Onu yani isim, soy isim vermek istersen kim yaptıysa ellerine kollarına sağlık. Gerçekten çok hepiniz çok zarif ışık görünüyordunuz.
0: Teşekkür ederiz. Aslında projelerin ilk fikri benden çıkıyor ama geliştirme kısmı tabii ki ekiple birlikte oluyor. Çok kalabalık çalışıyoruz. Gün sonunda da güzel şeyler

0: çıkıyor.
1: İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Sesinle, kibarlığınla bizi büyüledin. Ayaklarına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: sana.
0: teşekkür ederim. Uzun soluklu bir program olur inşallah.
1: Umuyorum
0: İnşallah izleriz biz de.
1: Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Haftaya yeni bölümümüzde sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
3: Şak diye internet, tak diye evinizde.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Çok kıymetli misafirlerimiz, alkışlayan elleriniz dert görmesin efendim. Bir TRT klasiği olan Akşam Sefası programına sizler stüdyomuza ve sizler ekranları başındaki kıymetli misafirlerimiz ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başta şefimiz Korhan Gülderen ve birbirinden kıymetli saz üstadları ve birbirinden kıymetli solist arkadaşlarıma, sanatçı arkadaşlarıma çok kuvvetli bir alkış daha istirham ediyorum. Çok görmeyin. Sağ olun, var olun. Şükür kavuşturana diyoruz. Kıymetli solist arkadaşlarımı yerine alıyorum. Çok kuvvetli alkışlarınız Didar Aliye Koyuncu için gelsin. Ve artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok desin efendim.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Mersi bu güzel alkışlarınız için. Şimdi şöyle sizleri biraz eski yıllara, biraz nostaljik yıllara götürmek istiyoruz. Biraz Yeşilçam tadı desek, katılır mısınız, sever misiniz? Evet, biz de çok seviyoruz. Hemen o zaman huzurlarınıza bu bir düet şarkı. Sizleri biraz Yeşilçam'a götüreceğiz ama kocaman alkışlarınızla partnerim Volkan Erkan'ı sahneye davet ediyorum efendim.

0: applause, Nassim.
1: Tamburun ve klasik kemençenin o hisli, içli tınılarından dökülen nameler gönlümüze, ruhumuza işledi, öyle değil mi? Tabii ki de Didar Hanım'ın o latif, güzel sesi. Bu güzel, latif eserin ardından şöyle ritmik, hareketli bir eserle coşalım mı, ne dersiniz? Güzel bir Erol Sayan şarkısı okumak istiyorum sizlere. Haydi bakalım coşku!

Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle buluşmanın heyecanı içerisinde olacağız efendim. Sizler ekranları başındaki kıymetli misafirlerimiz, sizler stüdyodaki kıymetli misafirlerimiz. Her zaman böyle keyifli haftalar geçirmek temennisiyle önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun, var olun.

Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Müzik burada. Eğlence burada. Coşku burada. Birbirinden güzel ezgileri ve

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukancığım,

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum. Doğukan Polat.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesidir. Sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar sevgili izleyicilerimiz. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Hocam merhabalar.
1: Merhaba. Sevgili Deniz, öncelikle bu güzel icra için hem sana hem de kıymetli orkestra üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ustalar ustası, hocalar hocası, Nida Tüfekçi hocanın, benim de hocam ve ustam. Onun bir Anadolu efsanesi denilebilecek derlemesi.
0: Hastane
1: önünde incir ağacı ile başladık.
0: Ruhu şad olsun diyoruz.
1: Rahmet olsun. Programımızda izleyicilerimize birbirinden kıymetli böyle güzel eserler seçtik. Bugün de çok zengin, renkli bir repertuarla izleyicilerimizin karşısındayız. Aşk evet. Gözünden de umuyoruz gönüllere göre olur.
0: Arada kıymetli hocamın güzel şiirlerini de paylaşacağız sizlerle. Sözü müziği Özer Şenay'a ait, Sevdan evet. ile düştüm yaban ellere.
1: Evet, Özer Şenay abimiz çok kıymetli bir müzisyen, çok kıymetli bir kompozitördü kendisi. Evet. Çok kıymetli bir aranjördü. Yıllarca biz birlikte çalıştık çeşitli projelerde. Anadolu gönüllü, böyle hoş bir büyüğümüzdü. Bu eseri de onun gönülden süzülen bir kıymet olarak herkesin kalbinde bir yer buldu.
0: Evet.
1: Bugün de biz belki biraz daha türkü formunda onu dillendirmeye çalışacağız.
0: Lütfen.
1: Umuyoruz beğenilir.

0: Çok güzel okudunuz hocam. Sevdanın ardından düşülen yollar bazen işte bir türküde böyle düğümlenir.
1: Evet.
0: Sevdanın izinde aynen devam. Bir de ben hem Özer Şener'i rahmetle anıyorum, Volkan Konak'ı da rahmetle anıyorum. Kendisi bu türküyü çok güzel söylerdi. Rahmetler olsun. Şimdi sözü müziği Yusuf Gül'e ait Üzülme Bülbül Avazlım
1: Evet.
0: diye bir türkü geliyor.

0: Sesine, yüreğine sağlık.
1: Teşekkür
0: Sevgili
1: ederim
0: Deniz,
1: hocam.
0: ne kadar hoş bir eser.
1: Arkadaşlarım
0: Yusuf Gül kardeşimize de buradan selam edelim.
1: Evet, selamlar
0: Çok
1: olsun.
0: üretken bir kardeşimiz, çok da güzel, çok sevilen
1: Çok güzel eserleri
0: eserler
1: var.
0: üretti.
1: Hakikaten öyle. Ben bir şiirinizi okumak istiyorum hocam, müsaadenizle.
0: Estağfurullah.

0: Bilmek istersen bu yolu, özünde bir can gizlidir. Tutuşup aşk ile yanan, közünde mihman gizlidir. Canlara karışmak gerek, can cana sarışmak gerek, aşk ile erişmek gerek, dem ile devran gizlidir. Sevgi bahçesinin gülü, bülbül misal şeyda dili, erenlerin gönlü dolu, halinde irfan gizlidir. Gün olur düşersen dara, yakma yüreğini nara, dermanı derdinde ara, derdinde derman gizlidir. Halin fark et, kendin tanı, çalış değerlendir anı, eğer bilirsen insanı, içinde umman gizlidir. Pervanenin yarasında sır olmuştur sırasında, her nesnenin zerresinde ol gani sultan gizlidir.
1: Hocam, kaleminize sağlık.
2: Diline sağlık.
1: Ne güzel bir şiir. Yine
2: aşk ve aşıklar yolu.
1: Evet, evet hocam. Ne güzel bir yol bu. Ne güzel. Benim için de büyük bir onur burada, bu yolda beraber yürüdüğümüz için.
2: Eksikama, teşekkür ederim.
1: Sırada bir bülbül eseri var. Şiiri Yunus Emre'ye
2: ait. Evet, Yunus'umuzun ünlü kasidesi. Yunus şiiri. Ben de türkü formunda onu yeniden ele aldım. Anadolu ezgileriyle bezeyerek,
1: evet,
2: bir başka ifadeye bürünmesini sağladım ama umuyorum gönüllere göre olmuştur.
1: Yunus'a,
2: Yunus'un ruhuna yakışır bir şey olması tek dileğimdir.
1: Evet hocam.
2: Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Hocam çok teşekkür ederiz bu güzel icra için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu kadim sözleri güncelleyip bize sunuyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Adeta
1: yakışmış mı?
0: Çok yakışmış. Ben çok beğendim hocam. Ruhumuza işledi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de bir
1: arkadaşlarımızın da eline emeğine sağlık. Burak Utbay.
0: Evet. Ben de bir Arguvan Uzunhava okuyacağım. Cemal Kaya'nın Hasan Durak'tan derlediği bir uzunhava. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem.

0: Sesine gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim
0: Emeklerinize sağlık arkadaşlar. Sedat
1: Sedat'cığım.
0: Ak'ta.
1: Çok
0: Sabah
1: teşekkür
0: için
1: ediyorum. Ellerinize,
0: teşekkürler.
1: gönüllerinize sağlık. Çok güzel bir icraydı. Söz müzik kulduran
0: Evet, rahmet
1: rahmetli
0: olsun.
1: sevgili anıyoruz. Bir Azerbaycan türküsü var hocam. Osman Özdenkçi'nin derlediği Hacı Ali Hancı Hulusi Seven'in eseri Süreyya.
0: Evet. Bizim
1: Sizin...
0: bölgemizde de okunuyor ama
1: Evet.
0: Azerbaycan orijinli bir eser taşınmış bize de. Böyle eserler var. Müşterek iki coğrafyada da seslendiriliyor. Çok güzel, tatlı bir, hoş bir sevda türküsüdür. Onu arkadaşlarımla birlikte seslendirmeye çalışalım.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Ne güzel söylediniz. Ne kadar tatlı, zarif bir
1: Çok teşekkür
0: türkü.
1: ederim. Bu Süreyya türküsü çok güzel gerçekten. Cidek de çok yakıştı. Sevgili Buğra'dan çok
0: Ay
1: başarıyla
0: evet,
1: icra ediyor. Bilirim.
0: inanılmaz güzel
1: Teşekkür ederim.
0: yakıştı ve ben merak ettim. Buğra sazını bir bize anlatırsan çok sevineceğim.
2: Tabii ki.
1: Çalgını.
2: Aslında dünyanın her tarafında yani Moğolistan coğrafyasından, Tuva coğrafyasından başlayıp ta Kuzey Avrupa'ya kadar giden farklı çeşitleri görülen bir çalgı. Yani dilli diatonik çalgıların hemen hemen hepsinin ortak atası gibi düşünebiliriz bunu. Tütek, düdük, dudak, düdük gibi işte ortak kelimelerden geliyor zaten. Tütme kelimesinden daha çok geldiğini söylüyorlar. Bu çaldığım çeşidi de daha çok Kafkas coğrafyasında yani Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan coğrafyalarında ortak kullanılan ve bizim işte daha çok Artvin, Kars dolaylarında da çeşitlerinin görüldüğü bir çalgı. Şu anda da ülkede UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen bir ustası var Yaşar Güç adında. O da Tokat Erikbelen köyünde yaşıyor. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz bu
1: Teşekkür.
0: güzel
1: Sen de
0: bilgi için. Sağ ol.
1: orkestraların içine kazandırmış oldun. Ne kadar güzel.
2: Sağ ol.
0: Vallahi ne
2: Teşekkür ederim.
0: güzel. Ne güzel
1: Teşekkür
0: hocam.
1: ederiz.
0: Ben şimdi bir sözü müziği Mustafa Atıç'a ait olan çok acıklı, içli bir türkü seslendireceğim. Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm.

0: Diline gönlüne sağlık.
1: İnan
0: Çok
1: hocam.
0: hazin bir türkü.
1: Çok çok.
0: Aklıma ne geldi? İşte türküler ruhun sığınağı.
1: Evet.
0: Bir anlamda da sigortası. Ruh oraya sığınıyor, orada rahatlıyor. Şimdi genellikle şöyle bir algı var. Sanki türküler hep dertliymiş gibi. Tabii neşeli olanlar da var. Yani coşkunun da en uç noktası, zirvesi türkülerde var ama büyük çoğunluğunda da böyle bir lirizm var altında. Özellikle ağıtlar çok fazla. İnsanlar zaten böyle normal olaylar için bir şeyler yakmıyorlar ki. Yani ruhun artık dayanamayacağı noktalara geldiğinde
1: Türkü oluyor
0: bir
1: işte.
0: türkü oluyor ki onunla rahatlıyor, onunla
1: Evet.
0: sığınıyor, onunla derdini ifade edebiliyor. Bir nebze olsun ruhu ferahlıyor diyelim yani. O yüzden bu böyle dramatik türkülerimizde çokça fazla. Demek ki
1: Çok
0: hayatın
1: çok.
0: içinde de bunlar hep var.
1: Tabii.
0: Var ki
1: Evladını
0: karşımıza
1: yitiren
0: geliyor.
1: annelerimiz, babalarımız var. Onlara sabırlar diliyoruz. Bu
0: Evet.
1: türküde onların gözyaşı var, onların direnci var.
0: Evet, evet.
1: Türküler bizim genetik kodlarımız hocam.
0: Evet.
1: Yani.
0: Evet.
1: Şimdi sırada Bulunmaz diye bir eseriniz var.
0: Evet.
1: Sözü müziği size ait. Ben aslında bunun çıkış hikayesini biliyorum da sizden bir duymak istiyorum hocam.
0: Neymiş bildiğin?
1: Ben biliyorum.

0: Bilemem artık.
1: Evet.
0: Şöyle söyleyeyim. Hocamın dünyalar tatlısı bir eşi var.
1: Evet.
0: Yeliz ama biz ona Lili diyoruz. O kadar sıcakkanlı, bizi motive ediyor tüm ekip olarak. Onu çok seviyoruz. Hocam da galiba.
1: Evet, hayat arkadaşım
0: Evet.
1: benim, hayat
0: Çok
1: yoldaşım.
0: tatlısınız ikiniz de
1: E,
0: hocam.
1: ona ona da bir onu da anlatan bir eser olsun dedim ya.
0: Olsun hocam
1: Evet.
0: yani.
1: Evet.
0: Olmasa ayıp yani.
1: Onu paylaşalım burada.
0: Ne güzel,
1: Adını
0: aşkımız
1: vermedik
0: daim
1: ama
0: olsun.
1: herkes kendi sevdiği için bu türküyü gönlünde bir yer bulabilir. Öyle olsun. Seven herkese gelsin.
0: Peki tatlı
1: Arkadaşlarım.
0: Lili'ye de sevgilerimi gönderiyorum. Öpüyorum onu buradan.
1: Evet.

0: Fena, çok güzel. Vallahi sevginin en güzel hayatı
1: Hoş
0: siz
1: mu?
0: de hayat bulmuş hocam. Hoş ne demek?
1: Evet.
0: Çok güzel. Yeliz şanslı bence hocam. Ne güzel. Mutluluğunuz daim olsun
1: Sağ ol.
0: inşallah.
1: Herkesin de.
0: Amin. Şimdi bir hareketlenelim. Şinanari nari diyelim. Güzel bir anonim türkümüz geliyor.

0: Ninaylar karıştı marıştı bir şeyler oldu
1: Ya
0: ama.
1: tekerleme gibi yani zor.
0: Evet.
1: Baktım şöyle ben söyleyemem dedim yani bunu.
0: Estağfurullah hocam.
1: Çok güzel bir
0: Arkadaşlarıma
1: eser
0: çok
1: ama çok
0: teşekkür ederim.
1: tatlı,
0: Evet,
1: hoş
0: çok
1: bir eser.
0: sevimli.
1: Anonim mi diyorum,
0: Anonim.
1: hangi
0: Evet,
1: bölge
0: söz
1: nedir
0: müziği. Ben
1: bilmiyoruz.
0: de bilmiyorum. Çok araştırdım ama bir
1: Evet,
0: sonuca
1: yok
0: ulaşamadım.
1: repertuarı alırken de ben de çok baktım. Anonim diye yazılmış. Herhalde kaynağı bilinmediği için anonim yazılmış. Yani yoksa bir yörenin ezgisi gibi de değil. Belki biraz Ege falan gibi duruyor ama.
0: Bana da öyle bir
1: Yani.
0: çağrışım yaptı.
1: Peki.
0: Peki
1: Hoş oldu.
0: hocam, sırada söz müziği size ait olan Dağların Ardı Gazel diye bir türkü
1: Evet.
0: seslendireceksiniz bize.
1: Evet, icra edelim bakalım. Arkadaşlar birlikte olalım.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Bayıldım. Ya ben hepsini çok beğeniyorum. Valla hocam sizin eserleriniz, sadece sizin eserlerinizi okusak kaç program olur yani? Bu kadar eseriniz varken ben o zaman başka
1: Estağfurullah.
0: hiçbir eseri okumam. Sadece
1: Estağfurullah, yok.
0: kendi
1: Yok.
0: eserlerimi okurdum.
1: Bizimkiler de ufak ufak ilişiyor böyle aralara, öyle diyelim.
0: Ne güzel.
1: Duyurmaya gayret ediyorum.

0: Yani çabamız onun için. Sevgili Buğra, nefesine sağlık.
1: Evet, ne kadar güzeldi yine. Çok şık oldu böyle ikiniz
0: Evet.
1: birlikte. Evet hocam, şimdi Nida Tüfekçi'nin Avanoslu Selahattin'den derlediği bir Nevşehir türküsü okuyacağız. Taşa çaldım ayva ile.

0: Ne hoş oldu değil mi?
1: Vallahi çok hoş
0: Evet.
1: oldu.
0: Arkadaşlar
1: Çok
0: elinize
1: sevimli bir
0: sağlık.
1: türkü. Evet, hepinizin ellerine, gönlüne sağlık. Hocam vallahi nasıl geçti bugün?
0: Değil mi
1: Anlamadım.
0: zamanımız?
1: Zamanımız bitti.
0: Evet.
1: Yavaş
0: Biz
1: yavaş.
0: tabii burada bir hazzı paylaşıyoruz, anı paylaşıyoruz, bir duyguyu paylaşıyoruz. Umuyorum ki ekranları başında izleyen kıymetli izleyicilerimizin de o bizim için araladıkları gönül kapısından girebilmiş ve onlara da bir hoşluk, bir güzellik, bir ferahlık yansıtabilmişizdir.
1: Mutlaka, mutlaka eminim onlar da çok mutludur. Onları da bizleri izledikleri için, bu anı bizlerle paylaştıkları için sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur diliyorum. Yayında yapımda emeği geçen herkese, TRT Müzik ailesine teşekkür ediyorum. Ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma ve tabii ki kıymetli hocam Erol Parlak,
0: Sağ ol.
1: size
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür ederim.
1: ediyorum.
0: Peki nasıl bitirelim
1: Nasıl bitirelim?
0: programı?
1: Bence okumadığımız bir eser var. Elazığ yöresi. Karanfil Ekilendi.
0: Evet.
1: Onu okuyalım mı hocam?
0: Çok iyi olur. Mustafa Yarıcı kaynak diye hatırlıyorum ben. Belki süremiz kalırsa arkadaşlar Elazığ olunca bir Elazığ Dikalay değil mi? Bağlayabiliriz.
1: Çok güzel olur
0: Uğracım
1: hocam.
0: senin zurnandan zurnanı duyacağız. Yine duymak isteriz. Peki buyurun o zaman. Çalalım, söyleyelim.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

1, 2, 3, 14 efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuğumuzu davet etmek isterim. Konuğumuzla ilgili anlatacaklarım var. Özel bir ses. TRT müziğin aşina olduğu, tanıdığı özel isimlerden biri. Yıldız'ı hemen kendisine bırakıyorum. Buyursunlar efendim. Leonida Timuş.

0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin. Bu akşam yıldızın bir ucunda Leonida, bir ucunda efendim ben olacağım.
0: Çok
1: hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın Leonidacığım, güler yüzünle, enerjinle?
0: Teşekkür ederim. Her zaman heyecanlanmayacağım diyorum ama heyecanlar Doruk'ta. Sizi de gördüm, daha iyi oldum efendim.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Şereflendirdin tabii. TRT Müzik izleyicileri seni tanıyor, biliyor ama bilmeyenler efendim bu akşam Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de Leonida Timuş'un hikayesini dinleyecekler. Aslında Leonida farklı bir yolculuğum var yaklaşık 5 sene öncesinde. 5 sene oldu mu?
0: Türkiye'de olalım.
1: Evet.
0: Hayır efendim 10 seneyi geçti.
1: Geçti mi?
0: Biraz
1: ama yolculuğa başladığında müzikal anlamda 3 yaşından beri müzik yapıyorsun. Ama eserleri ve yaptığın çıkışla sanırım bizlerle buluşman bir 5 yıl oldu diyebilirim. Öyle görünüyor çünkü.
0: Doğru, doğru diyorsunuz. Ben Türkiye'de aynı zamanda eğitimime devam ediyorum. Aynı zamanda bir ailem var. Yani... Aslında çok yönlü bir kişi olduğumu söyleyebilirim. Sadece müzik yönüm değil, grafik tasarımı da bitiriyorum şimdi. Akademik kariyerimi de planlıyorum şimdi. Gerçekten bu güzel ülkemize layık diyeyim, bir kişi olmaya çalışıyorum.
1: Bunu başarıyorsun da zaten görüyoruz ama sen Gagavuz Türküsün. Farklı dilleri konuşabiliyorsun. Hangi dilleri konuşuyorsun?
0: Ben 6 dil konuşabiliyorum. Romence, Rusça, İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe. Şimdi İspanyolca ve Arapça öğreniyorum. Ama müziğe gelince müziğin her, nasıl söyleyeyim, dünya müziklerini sevdiğim için 20 dilden fazla
1: eser söylüyorsun aslında.
0: 20'den fazla dilde eserler söyleyebiliyorum. Evet.
1: Aslında ilk çıkışın hangi eserleydi? Bir Fransızca'ya çevirmiştin, Arapça bir eseri.
0: Evet, İslamofobiye karşı bir çıkıştı
1: evet,
0: aslında.
1: Talal Bedru Aleyna. Zaten İslam'ı da seçtin.
0: Evet, Talal Bedru Aleyna'yı Fransızca söylemiştim, sarı yelek giymiştim. Evet, biraz cesaretli bir yapım vardı o zaman.
1: Çok güzel bir dik duruştu. Halen var o cesaretim ve dik duruşun. O zamanlar demeyelim, şimdi de var. Şöyle seni yıldızda bırakacağız. Tekrar sohbetimize devam edeceğiz ama bu programın özelliği az söz çok müzik. Şöyle bırakıyorum seni yıldızda, sonra küçük bir soluklandıracağım.
0: Çok teşekkür ederim. Orkestramıza da teşekkür ediyorum. Size de çok mutluyum. Sağ olun.
1: Var olasın. Yıldız efendim, Leonida Timuş'un, buyursunlar.

0: Teşekkürler.
1: Çok sağ olun.
2: Nefesine sağlık. Var olasın. Şöyle şimdi seni soluklandıracağım küçük bir. İki eseri biz yorumlayacağız dostlarımızla beraber. Hemen ardından seni tekrar Yıldız'da hikayenle merak ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Aynı, evet. Bak çok dikkatini çekiyor. Geldiğinden beri heyecanlı, kıpır kıpır. Hakikaten seviyorum böyle konuklarımızı. Hem sohbete açık, hem hikayesini anlatabiliyor, hem şarkılarını en güzel şekilde yorumluyor. Bir hikayesi de var ki hikayesi olan insanları ayrı bir seviyorum. Çünkü onlar bambaşka bir değeri ve güzelliği, alkışı hak ediyorlar. Efendim bizler şöyle uzanacağız. Usul usul bir efendim hoş geldin diyeceğiz. Bir Sentezer Hüsnü Arkan klasiği. Hemen ardından yine Ahmet Kural dedik. Yine onlardan bir eser gelsin efendim. Yaradan'a kurban diyeceğiz ve ilerleyen dakikalarda da Yıldız'da yine bir aslında kendi eserlerinden olan, kendi filmlerinde yorumladıkları eserlerden birini, Yumurtanın Sarısını sevgili İknur'dan dinleyeceğiz ama ilerleyen dakikalarda. Şimdi efendim hoş geldin ve Yaradan'a kurban buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Leonidacığım, seni şöyle yıldıza davet ederken, efendim eserleri çalışırken benim çalıştığım ustalardan biri daha vardı ki yine yakın geçmişte, şöyle hemen yerlerimizi alalım. Yakın geçmişte kaybetmişti kendisini, mekanı cennet olsun, Burhan Çaçan. Yaradana kurbanı çalışırken elbette ki Ahmet Kural, Murat Cemcir yorumu hafızalarımızda tazeliğini koruyordu. Onlardan bir dinledim ama sonrasında baktım ki Üstad Burhan Çaçan, ki muazzam bir sesti, mekanı cennet olsun, ondan dinledim eseri. Hakikaten bambaşka yorumlamış ustalar. Sen bilir misin Burhan Çaçan'ı?
1: Maalesef dinliyorum. Ama bu normal olduğunu düşünüyorum.
0: Buradan çıkınca dinleyeceksin ama çok güzel eserleri var.
1: Evet, başka eserleri biliyorum ama işte hoş geldin, sizinle beraber söyledim ve birçok tabii Türk müziği çok çok çok zengin bir kültür.
0: Kesinlikle öyle.
1: O yüzden ben de sizden öğrenmiş olayım bugün. Ne mutluluk.
0: Biz sana, sen de bize. Bugün bize katmış olasın inşallah. Biz de senden öğrenelim. Tabii şimdi ülkemizde en sevdiğin sanatçılar kimlerdir diye böyle geniş bir soru soracağım. Sen diyeceksin ki ya bunu cevaplamak doğru olur mu? Ama yine de sormuş olayım.
1: Benim sevdiğim sanatçılar aslında daha çok hayatta olmayan.
0: Ya da o zaman
1: çünkü ben çok
0: örnek aldın.
1: Evet, en başından ben Aşık Veysel'i çok seviyorum. Sonra şimdi korkuyorum yanlış olur diye, çünkü bütün sanatçılarımız eşsizdir gerçekten. Sezen Aksu'dan başlayalım, Yıldız Tilbe olsun,
0: popüler sanatçılar
1: olsun,
0: ama ülkemize katkısı da çok olan seviyorum. Ciddi anlamda.
1: Tabii yani söz olarak tabii Yunus Emre'yi çok seviyorum. Ben Yunus Emre'yi sözlerini çok sevdiğim için kendim de besteliyorum. Yani soruya cevap veremedim. Çok kötü.
0: Aslında verdin bir yerde. Biraz izleyenler anlamıştır
1: soru
0: aslında.
1: Gerçekten olabilecek
0: en zor soruyu. Geniş yelpaze bu. Yani evet, popta sevdiğim biri vardır. Halk müziğinde ayrıdır.
1: Mesela Züleyha Ortak Hanım'ı canım, çok seviyorum.
0: Canımsın, izliyorum. Bunu geldiğinde de söyledi bana. Sağ olsun. Evet, biz sohbet ederken, hazırlık yaparken. Sen de çok güzelsin. Maşallah, su gibisin.
1: Ben kendi geleceğimi gibi görüyorum.
0: Hadi bakalım. Böyle ben olmam, böyle sıkı sıkı saralım inşallah diyeyim. Ben sana devredip buradan ayrılırım başka bir kuşağa doğru. Nasip olsun diyelim. İnşallah dualarımız seninle. Seni Yıldız'da bırakacağım. Ve Yıldız'da bıraktıktan sonra yine bir eser Türkçe gelecek, ardından farklı dillerde. Yine en klasik böyle Karadeniz'e doğru da uzandıracaksın bizi bugün, geniş yelpaze.
1: Evet. Türk müziğinin dünyada popüler olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yabancı dilleri biliyorum. Ve o yüzden bu yeteneklerimi bu şekilde kullanmak istiyorum. Çünkü Allah bize, herkese özel yetenekler vermiş. Ve bunun bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Benim de sanırım misyonum bu. Bakalım ne olacak.
0: Ne güzel, kendine çizdiğin yol ve gitmek istediğin yolu biliyorsun. Bu çok kıymetli. Seni şöyle Yıldız'la bırakıyorum.
1: Ederim,
0: birazdan tekrardan yine. Efendim Yıldız tekrardan. Leonida Timuçin buyursunlar.
1: Teşekkürler.